Çoğun boğandın ki, turmuş bilen boğa münasivet ki aylanıdı. Eğer bir adam küçükten tartıpla atanasının yeterlik yaziyat inkasına erişelmese, vaktinin ötüşüge ağışıp, asalla ruhi halıda da yaxşı görmezlik tuyğusunu kaldırıp koydu. Çoğun boğandın ki, müstakil yaşaş ıqtidarı iyi bulgan hal etdi mu, köngülde yani muşundak kem tülük mevcut boludu. Bir adamın ömürlük tırışçallıqı, onun ballıq dəvirden başlap şekillengen xarakterini biriktirişlik bağlandı. Şuna muhabbet kemçil buluş, bir xil iptidai aile şeklindeki kayıtı hayatlıq bulup, atanla yeterlik muhabbetki erişelmekeşke, tabiyle ballarga yeterlik muhabbet ata kılışını bilmeydi. Özünüzden hatalıq ötküzüşünüzge çokum yol koyun. Hemme adamın keyfiyatı naçar vaqtları buludu. Şundakla keyfiyatını kontrol kılalmay, ailesindekilerge azar bir yerdiğen söz ve işlerini kıludu. Bundaq ahval rastalı yüzbergende özünüz herkes ayıplamak. Onu atanınızı döngep koymak. Belki onu kubul kılıp, onun payda buluşuğu yol koyuş gerek. Fakat yaxşı boğan özünü tonuş boğandala, andın bu xil hata aylanışını ahırlaştırılıp oludu.

Özünüzni süýüşni üýgüni bilin. Çoň bolgandan kiýin siz mustaqil ýaşaş ykdydaryna ege boldyňyz. Şoňa siz özüňiz üçin kalbyňyzdaky her hil kemtüklüklerini tolyklaýa alaýsyz. Eň ýagşy usul bolsa, özüni özüniň balasydak görüş, özüni atany kılış, özüni kaýta süýüş, ballykdaky jarahatny sakaýtyşdyr. Özüňiziň ihtiýajyna köňül bölüň. Muhabbet kemçil bolgan äsli aýlada çoň bolganda çoqum özüňizni süýüşni üýgünüşiňiz gerek. Özüniň ihtiýajyny birinji orunga goýuşny üýgünü biliş, başkalarının ideyesine bek dikkat kıp getmezlik. Çeklik zihni küçünü özüge sarıp kılıp, özünün özüp yetilişine ehmiyet veriş gerek. Siz, turmuşun güzelliğini körgününüzde, ıqtisadi cahatı müstakil bolup, başkalarına bekinişinizin hacı tıkalmağanda, özünüzün teximi köp ihtiyacını kandırış ıqtidarınız boğanda, siz bir adamın yaxşı görüş körmezlikidin endeş kılmaysız.

özünüzge işinin, kişilik hayatının əməliyyata bir meydan özünü əməlge aşırıdığan bir işaret ikerlikini tonup yedin. Psixologiyada bir ufkun ba, o bu sumu öz özünü əməlge aşırış bir işareti bir adamın daim deydiğen aşı sözlerini görüstüdü. Bu sözler belki onun hayatının bir işareti bu kelişi mümkün. Şuna biz daim deydiğen gəplerimizgi dikkat kılıp, özümüzge icabi bir işaretlerini köprek bir erişimiz gerek. Məsələn, mən nait qaldız, mən nait yaxşı digendek. Özünüzge köprek ruhi halet cahitin layıklışış duyğusunu turguzun. Hem de özünün en yakşı nerslere erişke erzi dağılıqı işin işimu en daim muhim. Adem ruhi halatıdın özgürüş asıl kılsıla, turmuşmu şununla erişip özgürüdü. Şunun bilen bir vaxtta, etrafınızdakilerin yakşı niyeti ve yardımını muvapı qobıl kılın. Qobıl kılış ceryanı da, özünüzde maske almaydıgan dək yesqısınız, özünüzden gümallansınız, rət kılışqa aldırman. Belkim, bu xil yesiyatta köprek turup, onu asta-asta qobıl kılın. Bizning kundalik turmushimizdagi barliq odat xarakterli harakatlarimizning hammasi tonish tuyg'usidan keladi. Bu xil o'z-o'zini rag'batlantirish va atrofimizdagi kishilarning rag'batlantirishi va qo'llashi yetarli bo'lganda biz uni rad qilmaymiz, balki buningdan bahramand bo'la olamiz. Har bir muhabbat kamchil bo'lgan odamning hammasi asli oiladagi hissiyotning kamligidan bo'ladi. O'zimizni ayiblashimizning hojati yo'q. Ota-onamizni ham ayiblamasligimiz kerak. Ilgari biz nihoyatda ojiz edik. Ata-anımız mı tonca qetim atanı boldi. Ulanın məsələsi mu, ilgiri atanısının ulan yaxşı görməsliq edin kip çıqqan. Şuna həməmiz bicarə. Lekin hazır biz bu qaydını düşənsək, oxşumaydım. Biz ötmüşünü özgərtəlməyimiz, lekin hazır biz çoğun bulduq, özümüzgə özümüz yaxşı muamilə qılış ixtidarımız ba. Özümüzdən kəlgüsünü, hayatını özgərtiş ixtidarımız ba.

ikinci özünüzü yükseldirin. Kitap okuşunu devamlaştırıp tepekörünün çekilmesini özlüksüz bözüp taşlaş gerek. Turmuşta daim nurgun başka tencilik uçurayımız, nurgun vakitlerde bazı işlerini bek köp oylap getişimiz kitabını az okuqallıqımızdan boludu. Çünkü kitap okumuğanda pekat bir xilla hayat geçirmişiniz buluşu, tepekörünüz, nazar dairiniz mu çekilmeyi uçuruşu mümkün. Bazda bir meselini kalınızdan ötküzemezsiniz, kişilik hayat yolu da ravan mangılı bulmaydı. Ligin köprak kitap okusanız, özünüzü teyhim yaxşı düşünüp yeterleysiz. Kitapta neçü yüz xil hayatlıq ba? O sizni neçü yüz xil okşumuğan örnek, usul hem akıl parasat bilen təminleydi. Bazda siz ötkülü bulmaydıgan, dəb qarğan aşı tağladın, köp kitap okuş arqılıq ötkülü boludu. Bazda ötkülü bulmaydı, dəb qarğan şu tosal oladın, köp kitap okuş arqılıq ötkülü boludu.

5-nji özüňizi kabul kılıp. Mükemmelsizlikni kabul kılış en çoğ mükemmellikdir. Nurgu vaqtlarda biz hemişe özümüzge bir katıq talep koyumuz. Özümüzni ancı münevver emestek, ancı çıraylıq emestek, turmuşumuz intayın

5-nji maharat yetildiriş. Özüge işenmeslikning bir sebebi şuki, özünün iqtidarı yeterlik emas. Maharati yok, artıqçılığı yok. Özünün iqtidar maskenmeydi. Raqibinin işleri natonuş boluş. Bu xil ahvalda adam pozisiyasını toğırlap, özüm bilmesem mi uygun valalayman, yaxşı kılalmasam tecrübe toplayalayman, kilar qetim yaxşı işləp, tırışıp ögensem, hazır qaltımını özgərtdəlayman, deyip duruş gerek. Altıncı, başqılar bilen pikir almaşdırış. Bəzi kişilər adam köpçaydan qorxudu, əməliyyatda tegi təhdidin etqanda yanılı işimicaz xarakter, özüge işinməydiğən xarakter, başqılar bilen alaqı qılışını xalımaydiğən xarakter. Bu xil əhval uzaq məzgil davamlaşsa, asarla natonuş kişilər bilen buğa alaqa teximi az boludu. Tonuşlar bilen buğa alaqımı bağansır azlaydı. Pikir almaştırganda, naidi ciddi hala tutuşuqda doğru geliyordu. Şunun üçün, adam her günü etrafıdaki kişiler bilen pikir almaştırıp, savaqdaşları, hizmetdaşları ve rehberleri bilen köprak pikir almaştırıp, muşuna bir kısım fırsatlarını çan tutup, özünü yükseldirişi gerek. Bu arqılıq, özünün psixik sapasını östürüp, özünün təcrübesini toplaşı gerek.

İkinci, balının kalıp dervazısını içip, onun bilen beraber fikir almıştırış gerek. Daim atanlarının ağırınışlarını anlap durumuz, hazırkı ballağın en boğalıqın rastılı bilmeymen. Onun bile yakşıraq bir paranlaşay desem, daim gipimiz bir yadın çıkmaydı. Ondaqta bu zadın em üçün, əmeliyyatın nurğun atanla, pärzan tərbiyeliş jarayanı da özünün yukarı mertevilik ruhi halıdıdın baştan ağır kutlamaydı. Atılmış yukarı mertevilik ruhi halı ettiğimiz, balla bilen fikir almaştırganda, tabi halda özümüzni yukarı derecelik kişilerinin ruhluğu epkirimiz. Balıla tabi halda tövən derecede boludu. Bundaq təpəkkür əndizisi bizni adet xarakterlik alda ballanın hakiki ihtiyacı salqaraydıgan, həm də qılcı yez qılamaydıgan qıb qoydu. Ballanın dünyası bilen çoğlanın dünyası bütünləy oxşumaydı. Əgər çoğla məsillərini həmişə özünün noxtusu durup körsə, oylusa, bir tərəb qılsa, məngü balla bilen bir qatar duturamaydı. Zonzuyub oldurub balının dünyasını köpürək görün. Fakat onun bilen beraber fikir almıştırganda da andın onun kalbine hakiki kraliçesi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Hem de Cungugu Nezer programımızla başlayınız. Ben Abduhalık Ahmet. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısaca mezmollarına kulak salgayızlar. Güzel Cungu'nun yeni kartinesi özlüksüz sizip çıkıldı. Mulazimetçiliğinin iktidarını kenaytış, süptünü östürüşlü ilgir sürüş doğrusu fikir tartıdı. Şunan yeni rayonu Yeşil Terakkat şehir ülkesinden basmışlık neticesini ilan kıldı. Şincan 19. Türküm'deki Kırcılı Vaski yava etini dalığı koyup verdi. Kola Tömür Tomuru'nun terakkat sürgiti özlüksüz tızlatıldı. Yazılarının yaşanğandı kütünüş mülazimet ihtiyacı da kanlak yan özgürlükler payda buldu. Ailede işletildiğin 3D printer materyalları bir hatar mı? İşletken de kaysı noktalarına dikkat ediş gerek. Kino kanıdaki kaysı oranlı kino görse, görüş duygusu en yakışı buludu. Tövende dikkatanlar bugünkü programımızdan tepsili mezmunları da bulsun. Başucu Xi Jinping, güzel cungu kuruşdi devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendirişte gevdelik orungu koyup, şehir, yezi ahalılarının yaşaş muhitini körünerlik yakşılaş, güzel cungu kuruluşda körünerlik neticilerini kolu keltiriş götürütkü bulup, yukarı süpetlik terakkiyatka, yukarı süpetlik ekologiya muhiti arkalık tirek buluş gerek de takitledi. 15. 5 yılından başlanış yılı da, devletimiz tekimi zor salmak bilen suunu tekimi süzük, tağını tekimi yeşil kılıp, yeşil terakkiyat usulü arkalık tekimi zor baylık yaratıp, güzel cungu kuruluşu arkalık, Adem bilen tabiat inak billi ötüdüğün zamanıvilaştırışını umumizlik ilgeri sürdü. Yakında devletimizdeki 7 çoğun derya içi de uzun mezgil su üzülüp kalgan, Gerbi Levhı deryası da uda 2 yıl etiyaz bütün liniye boyunca su ekimi tutaştırılıp, vada ekologiyasını esliği keltürüşte yeni ilgirileşler kolu keltürüldü. En yeni süni emri arkalık yıraktın siziş tesviri de körüstülüşçe, kısmen derya bileklerinin 2024 yılıdaki su külümünün derya kanalı da ilgilgen nispeti 5% yetmegen seviyeden işip, hazırkı 90%'den köpürekki yetken. 2 yılda su ornunun uda örleşi, vadedeki pesil kuşlarının kaytıp kilişi götürütkü bulup, ekologiya özleksiz yakşılangan. Güzel cungu kuruş halıqının bəxtisi adetige, milletinin kelgüsüge münasibetlik. 18. Kurultaydan buyan, Başucu Xi Jinping, Cunhua milletinin mengülük terakkiyat yüksekliği de turup, Adem bilen tabiat inak billi ötüdüğen güzel cungu kuruşunu özü planlap, özü orullaştırıp, özü ilgiri sürüp, bir katar yeni ediye, yeni strategiyelerini icadi otturgu koydu. Kurallarga ekologiyelik muhit süptinin yakşılanğalıqını hakiki iz kulduruş gerek dep körsetti. Terakkiyat vazifesi kancı eğir bolsa, ekologiyelik muhitini qoğdaşqa şunçı ehmiyet berip, İktisadi, ijtimai terakkiyatta umumyüzlük yeşil tıpkı özgertişke türütkü buluşunu talep kıldı. Yeşil terakkiyat ideyasını ekologiyanı qoğdaş, muhit kuruluşu, işlep çıkırış, yasaş, şehir terakkiyatı, halıq turmuşu qatarlıq erkaşı tereplerge sındırıp, güzel cungu kuruşunu tızletiş gerek dep takitledi. 15. 5 yıllık yerik plan programımızı da güzel cungu kuruluşu kolu keltürülgen yeni zor ilgirileşler 15. 5 yıl mezgildeki iktisadi, ijtimai terakkiyatının asaslık nişallarının biri kılındı, hem de mahsus baptesiz kılınıp, iktisadi, ijtimai terakkiyatını tizletiş, umumyüzlük yeşil tıpkı özgertiş, güzel cungu kuruş doğrusu da muhim orullaştırış kılınıp, karbonlu çoku kımmetki yetkizişini paal puhta ilgiri sürüş, muhit süptini davamlıq yakşılaş, ekologiya sistemisinin köp kıllıqı, muhumlıqı ve sıcıllıqını aşırış, yeşil işlep çıkırış, turmuş usulunu tız şekillendiriş qatarlıq töt cahetki zor tedbir otturgu koyuldu. Plan tüzülüp boldu. Bu yıl kirgenden bu yan, bir qatar əmeli, küşlük tedbirler tız əmeliyleşti.
qonunchilik orqali qo'g'daldi. Tuzum sistemasi tiz mukammallashtirildi. Jonxua Xalq Jumhuriyatining ekologiyalik muhit qonuni dasturi ovozga qo'yilib ma'qullandi. Jonxua Xalq Jumhuriyatining davlat bog'chisi qonuni va tuzitish kirgizilgandan keyinki Jonxua Xalq Jumhuriyatining tabiiyligi qo'g'diladigan rayon nizomi ilgari keyin yo'lga qo'yildi. O'tkalga dal joyida hujum qilinib, bulg'unishning oldini elish, tuzash chuqur olg'a siljitildi. Muhit havo sifati yangi o'lchami 3-chi oydan boshlab yo'lga qo'yildi. Yaxshi havo rayiga qo'yiladigan o'lcham texmi qattiq bo'ldi. Qurollarning ishiki oldidagi kichik mikro su, tarmoq su, ozgal, ko'lchaklarning bulg'unishi va qari patqoq, sesiq suv masalasi bu yil nuqtalik tuziladi. Nuqtalik nayalarda yezigilik yeri tuproqining eg'ir metaldan bulg'unishini manbadan tekshirish va tuzash xizmati qanot yoydiriladi. Ko'p xil tadbir tan qo'llanilib, ekologiyani tuzash va qo'g'dash asliga keltirishmo tartiblik qanot yoydirildi. Jiangsuda mamlakat bo'yicha tunchi bo'lib qurilgan o'lka, shahar, nahiya bir gavdalashgan haqiqiy manzara 3 o'lchamlik amaliy mulozamat tizimisi ekologiyani tuzash inchiklashtirib boshqurishni kuchlik raqam terikiga ega qildi. Jiangxi, Zhejiang qatorliq joylarda tarixdan qolib qolgan bir turkum tashlandiq konlar va dengiz okean ekologiyasini qo'g'dash asliga keltirish turlari tiz ilgari surildi. Yashil energiya orqali quvvat ato qilinib, kasb tipini o'zgartirish sur'ati tezlatilib, unum oshirildi. Bu yil ekologiyalik muhit ministrligi 100 million tonna semnot pishiq materiali, 50 million tonna kokslashtirib ishlab chiqarish iqtidorini odatdan tashqari tuvan bulg'ima qo'yib berish bo'yicha o'zgartirishni ilgari surib, bir turkum karbonsiz bog'chi rayoni, karbonsiz zavod qurib, karbon qo'yib berish huquqi savdosini boshqarish chorasiga tuzitish kirgizib, mamlakat bo'yicha parnik gazi qo'yib berishni ixtiyoriy azaytish savdo bozor ta'minotini davomli zo'raytirdi. Ko'ngil qo'yib qug'dash orqali jonliqlarning ko'p xilligini qug'dash saviyasi muqim o'sdi. Bu yil Changjiang daryosidagi oster beliqini dalada ko'paytirishda bo'sish hosil qilindi. Ko'kbosh chumgak o'rdak dunyo bo'yicha tunji qitim yovvoyilashtirib qo'yib berildi. Mushk iyiq, qizil ibis, Xaynan uzun bilek odamsimon maymuni qatorliq turlarining tur topi davomli ko'paydi. Umumiy xalq amaliyotni ko'rsatdi. Yeşil turmuş yeni kayfiyatqa yetakchilik qildi. Bu yil davlat oila elektr saymonlarining konusiga almashtirish yordam to'liqlamasi o'lchimini 1-chi darajalik energiya unumiga o'stirdi. To'klash aslahalarini 3 yilda hissalab oshirish harakatimi umumiylik qanot yoydirildi. Kelar yili mamlakat bo'yicha 28 million to'klash aslahasi qurilib, 80 milliondan ortiq to'kliq avtomobilning ehtiyoji qondiriladi. Insoniyat tabiatni naumid qo'ymasa, tabiatmo insoniyatni hargiz naumid qo'ymaydi. Cho'ng qadam bilan yangi musofaga otlangan bugungi jungu, texmi yuqori o'rin, texmi kang nazar, texmi zo'r salmoq bilan ekologiyalik muhitni asrash xizmatini planlab va ilgari surib, yashillikning yuqori sifatlik taraqqiyotning roshan asosiga, yaxshi ekologiyalik muhitni eng umumiylik naf yetkizadigan xalq turmushining baxt saodatiga aylantirib, odam bilan tabiat inoq billa o'tadigan zamonaviylashtirish yo'lida qat'iy olg'a ilgarilamoqda.

Yakında Şincan 19. Türküm'deki Pırjılıvaski yava etini dalığı koyup veriş hizmetini yolu koyup, 30 Pırjılıvaski yava etini tabiyatki koyup verdi. Pırjılıvaski yava eti, devletlik birinci derecelik noktalı kovdalıdığan yavayı hayvan. 2025. yılının ahırgıca, Şincan'da dalığı koyup verilgen Pırjılıvaski yava eti 392'ye yetti. Tür topi tekimi önümlük eslige keltürüldü.

Şincan gezeti haberi. 2011 yılı 3. ayının 19. günü Alatau portunda Tunji Jungu Avrupa nöbetçi poyezi bolgan Chongcheng Şincan Avrupa namlıq poyez elektronluk mahsulatlarını lık kaçılap çigiradan çıktı. 15 yıllık boran çapkulluk musafede Şincan arkalık katnagan Jungu Avrupa Asya nöbetçi poyezi 100 bin kitimden eşip, bütün memleketteki portlar arkalık katnaş umumi miktarının 20'den köprakine geledi. O, dastlabki andı sandı katnaydıgan, yekki yönelişte katnaydıgan transporttan terakki kılıp, Asya Avrupa'nı tutaştırıdıgan, köp noktadan təsir körüstüdüğan, hoş yönelişlik atlanan xalqara soda çoğun tomuru aylandı. Jungu Avrupa Asya nöbetçi poyezinin katnaş miktarı 0'dan tümen güç bolgan bözüşne baştan keçirdi. Dastlabda Jungu Avrupa Asya nöbetçi poyezi Alatau portida iyiga otturu hesap bilen pekat 3.15 kitimli katnaydı. 2016 yılı Jungu Avrupa Asya nöbetçi poyezinin markası birlik keltürülgende Şincan'daki portlar arkalık katnaydıgan nöbetçi poyezinin yıllık katnaş miktarı 1000 kitimgimi yetmeydi. 2020 yılı Şincan'daki portlar arkalık katnaş miktarı tiz örülüp 5000 kitimgi yakınlaştı. 2022 yılı 10.000 kitimden aştı. 2025 yılı tekimi işip 18.000 kitimden artıqı yetti. Bugünkü günde Alatau portu ve Qorğas portudan ibaret iki port arkalık katnagan Jungu Avrupa Asya nöbetçi poyezi cemi 100 bin kitimlik çoğun ötkenle besip ötti. Katnagan dastlabki mezgilde Jungu Avrupa Asya nöbetçi poyezinin transport liniyesi yekki liniyeydi. Bugünkü günde bolsa Alatau portu arkalık katnaydıgan nöbetçi poyez liniyesi 128'ge yetken bolup 21 devletki baralaydı. Qorğas portu arkalı katnaydıgan nöbetçi poyez liniyesi 91 bolup 18 devletini kapladı. Port iktidarı östürüldü. Alatau Tömür Yolu Universal Tekşürüş Meydanı da kişek kranının zor destisi keç kündüz erketlenip durattı. Elektronluk mahsulatlar, kündülük türlük mallar lık kaçılangan Jungu Avrupa Asya nöbetçi poyez

Ailede işletildiğin 3D printer materyalları bexatar mı? İşletkende kaysı noktalarga dikkat kılış gerek? Tövende bu aktiki haberimiz dekhtanlarda buludu. Yakınki yıllardan buyan 3D besiş tekniksi asta-asta kespe tecrübe kanlardan çıkıp, otur başlangıç mektep ders kanıları ve adetteki ailelerge kirip, yaş ösmürler yaktırıdığın pemini umumlaştırış emeliyeti gaylandı. Ama şunun bilen bir vaxtta, 3D'lik besip çıkırıcının bexatarlıkı mı kişilerin dekhtanı kozgıdı? Korumu materyalları yenilinip tekrarlanğandan keyin bexatar ziyanlıq maddisiz boluş ölçümüge yeni yetkili bulamdı. Meşgulatı barğansır addilleşip atkan üskünelerini balılar düşündürüş kullanmasından ayrılıp kalan ahvalda özlükten işlet alamdı. Yani biz bu ahvalar karap bakaylı. Cansu Uşedgi bir pen umumlaştırış organı bıltırdan başlap, otturu başlangıç mektep okuşlarına 3D besip çıkırış tatkikat türünü kanatıya durgan. Aparat terbiyeleş, asıraş bölümünün başlığı Tonçan Tonuşuru bundak dedi. Ular işletken korma materyallar PLA, yani poli su kislatası simidin bulup, kömü kundak kirahmalı katarlıq parçalındıgan biologik materyallardan gelgen iken. Tongçan'dan yetişçe, PLA'nın furkuna ait sus bulup asan parçalanır iken. Onun suya eriş noktası bir kadar töven iken. Onun su gene renkleri herkıl köpkül renkleri tanışkılı bulur iken. Ama onun hıracıda nespeten yukarı bulur iken. Elektronluk soda tor biketleri de okuçlarına yüzlengen, Mağarıp penne umumlaştırış ışıltılığan 3D besiş mahsulatları asaslıqı PLM korum materyallarını teşvik kılırken. Her kıl video görünüş çıpıları da yana blog egeleri onun bir hatalıkını teşvik kılı atkan iken. Bırak Sıçan Daşöz Xuashi Amavi Sayyye Şöyani'nin kandidat tatkikatçısı Doktor İtekçisi Huang Shumunlarına eskertti. Hazır bar bolgan 3D besiş korumu materyalları, cümleden ABS koruluş solyoları, yorukluğu sezgür simola katarlıklarının işletiş cereyanı da parçalanışan organik maddalar ve dançlarını payda kılırken. Fakat onların payda buluş derdisi, koyukluk derdisi katarlıklara okuşmaydıken. Konşu mundaktaydı. Emliyatı bunların hiç kayısına mutlak bir hatar digil olmaydı. PLA başkaları siliştirgan bir hatar bir hatar buludu. Üçteylik besip çıkırışta asaslıqı iki kıl bulguma koyup berildi. Biri VOC, yani parçalanışan organik maddalar. Yani biri dançı maddalar. Bu iki kıl noktadan karıganda PLA başkalarına nispeten bir kadar az. Ama bu ergizmi bulgumu koyup vermeydi o diyerlik emez. Huangshu tekli fikir verip mundaq dedi. Eğer aileler 3D printer setip alganda yatak uy, balılarının yatak uy katarlık cayları şiltişten saklanış gerek. Meşgulat kılganda en yakısı hem itilgen hava boşluğu koymaslık. Amal bas sırtka hava yakışı almışdıgan, hava almıştırış üskünler toluk bulgan ehval işletiş. Meşgulat kılgıcı imkan kadar üskünlerden yırak duruş hem de müdafiye tedbirlerini toluk kullanış gerek. Üçte besip çıkarganda pelay, maske küzeyni katarlı kodaş tedbirlerini takaş gerek. Onun başka ne çüşendiriştiki eskertişki asasen, koruma materyallarını saklaş ve üskünlerini asıraş, üçtelik besip çıkarılan kereksiz materyallarını ziyansız bir taraf kılış gerek. Huangshu mundaq deydi. Sanayet derecelik mesulatlarına siliştirganda, belgilimige uygun ailede işletilgan 3D printerlerin korum materyalı bir kadar bir kadar buludu. Meşgulatlarımı bir kadar adli bulgan buluşu mümkün. Lekin adetki oyuncu katarı işletip, meşgulat ölçümüge sel karayışına saklanış gerek. Üstel yüzü 3D printerleri siliştirganda yeni bir kıl tekim yenik işletişke eplik bulgan 3D printer kalemleri var. Bu üskünedeki sızıksıman korumu materyal PCL, polikaprolaktonun erişi noktası tahminen 60 Celsius gradus bulup, PLA'nın eriş noktasından tahminen 100 Celsius gradus tövən. Bu xilt məhsulat hazır asaslıqı balılar bazırıqı yüzləndirilgən. Çoğunçın şəhərlik ölçən süpət təkşürüş tətqiqat yurtu bu tötkü məhsulatlar üstədə məxsus tətqiqat ilə barğan. Ali İnciner Yang Rintong tonuşturu bundaq dedi. Balılar 3D besiş qaliminin xorumu materialları yəqin qiyyilardan buyan asaslıqı tövən temperatura, bexatarlıq, moyt asıraş qatarlıq məcahətlərdə yenilinib, Biz çıkarılan tayyar masulatının mekaniklik küçüklükü koyulgan talep ancak yukarı bulmayı atıdı. Şunu bazardaki masulatlar tedirici aldı, PLA ve ABS horum materiallarının hizmet temperatürsü tekin tüven bulgalık için tekin bir hatar bulgan PCL horum materiallarının oranı kalmıştırgan. Ama yanırın ton yana alakadar masulatlarını işlep çıkarış ve işletiş ceryanı da okşasla bir hatarlı hatıra gidip katılış gerekliliğini eskertti. Balılar 3D biz çıkalımı asaslıkı temperatürü senzoru arkalık süt kuşunun ısışını kontrol kılıdı. Eğer senzordan çatak çıksa, o da ısıtışını keltirip çıkırdı. Temperatür kızıp gidiyordu. Temperatürün ziyade yukarı bulup gitişini keltirip çıkarganda, köyüp gitiş kapını keltirip çıkarışı mümkün. Eğer bulgan netta, ot gitiş kapını mevcut. Zavutlar zapçaslarının süpsini kontrol kılış ve bexatarlık artıkçılıkının layihalaş hizmetinin yakışı işliş gerek.
Мәсәлән, юқары температурлык токузи системасына киргизип, балаларның бихатерлеге кафалатлык кылыш керек. Ата-аналар балаларга мөнәсәбәтле мәсәләләрне сатып алганда, мәсәләтнең материал сүпте, эшләп чыгарыш өлчеме, хорма материалларның һәр хил өлчәмләре ва үчсе гуанамыз катарлык тәфсилатларга алайды диккәт кылыш керек. У яны монда тәклиф фикер барды. Базарны назарат кылыш башкаруч тармаклары катарлык алагыдар тармаклар мәсәләтләрнең хәйим хәдер көп йөз бирган нуктларын дәл җайда назарат кылып башкарып, карханларның техник яңалашны тизлетүгә әдәкчелек кылып, мәсәләтнең сүпте ва бихатерлеге кафалатлык кылыш керек.

edep kalgan yemeklik satırgan dukan 10 mıngı yıkıllaştı. Xeridarla adatta yaşlan asas kalıdı. 90 yıllarda doğulgan Ali Mektep okuğucuları 2. 3. saptiki şehirlerde hizmet kıldıgan yaşlan öz içige alıdı. Muhbir ziyaret cereyanda gerçi saklaş müddeti toşay degen yemeklik istimal topi üzlüksüz zorayan bolsa mı, lekin nurgun istimalcılarının yoşurun eğidi yanıla bu kıl yemeklilerinin bir hatarlıkıdın az tola ansıraş barışken. Ondaqta saklaş müddeti toşay degen yemeklikini zada hatırcam yegili bulamdu yok. Muhbirning bayqishicha iste'molchilar saqlash muddati toshay degan ichimlik, sut mahsulotlari, barangi yaproqchisi qatorliq qisqa vaqt ichida yeb bo'la oladigan yemaklarni ko'p sotib oldi ekan. Bolka, pechin pranik, tayyor taomlarni sotib olganda sal o'ylanib qoladi ekan. Jungo yezigilik tashosi yemaklik ilmi va ozuqlik qurilishi shoyanining dotsenti Fanji Hong mundaqtiri. Süpet kapalet muddetinin ötüp ketmegen yemekliklerini siz işencilik talla bazırı ya ki işencilik yolla arkalık seti olgan bolsanız bir hatarlıkıdın ensirmişsiniz mı boludu? Mutakassisler monolarını eskertti. Gerçi saklaş muddeti toşay digen yemeklikini hatırcam istimal kılgılı bolsu mu, lekin seti olgan vaqtta saklaş çöndürüşün okuşka alaydı dikkat kılış kerek. Jungo yezilik taşösi yemeklik ilmi ve ozuqlu kuruluşu şöyüyanının dotsenti Fanji Hong mundaqtiri. Мәсәлән, бер yemeklik 0-дан төмен 18 Цельсия градусты сакланганда сүпәт капалат мөддәте 12 ай булыды диелсә, әгәр сез уни 0-дан төмен 8 градусты сакласагыз, әлбәттә саклаш мөддәте кыскырайды. Кәсби затлар мондак тери. Бундак тез тараҡи кылып аткан яңыдан гүлләнгән базарда дәүләтнең алаҡыдар тармаҡлары назарат кылып башҡурышҡа алаҡыдар сиясәтләрне яңымы мөкәммәлләштереш кирәк.

0: tarışış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
2: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
3: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Radio anlıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca kulasılaş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Yoldaşla, dostla. Bugün biz dağdoğuluk yığını içip, şunu tentenlik cakarlayımız ki, bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının ortak tırışı arkası da, Jongo Komünistik Partiyesi kurulgallıkının yüz yıllıkını kütübüliş aldı diki moyun peyitte, döltümüz namaratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış cını da, omumüzlük galbini kolgu keltirdi. Hazırkı ölçem boyunca, Yezladiki 98 milyon 990 min namırat ağalının hemisi namıratlıktan kutuldu. 832 namırat nayenin hemisi namıratlık kalpkını çörüp taşıldı. 128 min namırat kenitinin hemisi namıratlık tizimlikinin öçürüldü. Rayon boyca umumüzlük namırat buluş meselesi halkılınıp, mutlak namıratlıkını tügütüş vazifesi tamamlanıp, Tarık Seyipsiz'i çaknap durduğun yeni bir cahan möcüsü yaratıldı. Bu, Jongo halkının uluğ şan şerifi. Jongo Komünistik Partiyası'nın uluğ şan şerifi. Junhua milletinin uluğ şan şerifi. Bu yerde ben partiye merkezi komiteti vakaleten takdirlengen ilgar şahsla ve ilgar kolektiplarını kızgın tebrikleyme. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta tökp görsetken her dercilik partiye, hükümet, armiye organları ve karhana kesbi orullağa. Yezladiki ken asasi katlam teşkilatları ve partiye azaları kadırla ammığa. Kendi tutturuşluk birinci şuciyla ve hizmet etirtinin azaları pidaylağa. Her kaysi demokratik partiye guruhla. Soda sanayiciler birleşmesi ve partiyesiz, guruhsız zatlağa. Halk teşkilatları, şunundek cemiyetki her sadikilerge âli ihtiram bildirmen. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçkı pahal katnaşkan ve medet bergen Şangan alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Avmin alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Teyvelli kerindaşla, şunundek Çetlerlerdeki çavmin kıyırındaşlığa. Jongo'nun namıratlarını azayçı işlerine köngül bölgen ve yardım bergen her kaysi devlet hükümetleri, halkıra teşkilatla, çetlerlik dostlığa Çin kalbimden rahmet eğitimen. Yoldaşla, dostla. Namıratlık, insaniyet cemiyetindeki cahil kesellik. Namıratlık karıştırış kadimden hazırgıcı. Jongo ve çetellerde baştın ahir devletini idare kılıp, halkını emin taptırıştı ki bir çoğun iş bop geldi. Jongo'nun tarihi del Junhua milletinin namıratlık karşı küreş kılış tarihidir. Çüyüvenin ah vurup, peryat çekip, yaşla töküp zar yığılıdım. Ezdi bağrımını halkının eğir külpet gemiye diyen esirtidin. Dufu'nun Mınlap Ali kesirle selinarkin kaçan mı? Tongan miskin çırayla içilarkin kaçan mı? Degen armını gece. Andın yine Sünjun Şen'nin Hem ailenin tokızı tel bolsun. Devlette bir mi adam öy makansız kalmasın? Degen stiki gece. Hemisi de Junhua milletinin namıratlıktan kutuluş, Kiyim bütün Korsak tok buluşku bolgan küçük arzusu eks etküzülgen. Yakınkı zamandın kiyin, feodal hükümranlıkının çirikliki ve garipteki küçlük cahangır devletlerinin tacavuzçılık tüpeylidin. Jongo'nun siyasi vaziyeti davalgop, uruş malımançılıkı üzülmey, halık eğir künge kilip, namıratlıktın ibaret kabahatlik çüş, Jongo halkını tekimi eğir iskenciki ilu algan idi. Namıratlıktın kutuluş, Jongo halkının armay talmay intilip kelgen arzosi. Şundakla, Junhua milletinin uluğ gülünüşüden ibaret Jongo arzusunu emelge aşırışının

мұйым мәзмоны боп қалды. Жонго Коммунистік партиясы құрылған күндің башлапла, жонго халқыны бәқтікі еріштіріш, жонхуа милетіні гүллендірішіні әзлі мәқсіті вә бұрчы қылышты чың тұрып, жонго халқыны іштіпақлаштырып, етәкләп, халықны гүзел тұрмышқы еріштіріш үшін ұзақ мұддәт жапалық күреш қылды. Еңі демократик инқылап мәзгілі де партия кәң диққалланы іштіпақлаштырып, етәкләп, мұштым зұрлаға зәрбі беріп, yerlerini taksim kılıp, yer terguçunun yeri buluşunu yolu koyup, yoksullarının kaddini ruslap, azatlıkı erişik yardan verip, en ken halıqının ken dairdin kollişi ve imayisigi erişip, Jongu inkılabının galbisini kolu keltürüp, yeni Jongu'nu kurup, namaratlıkın kutuluşka tüp siyasi şarait yarattı. Yeni Jongu kurulgandın ken, partiye halıqını iştipaklaştırıp, itekləp, Sosyalistik inkılapını tamamlap, sosyalistik asasi tüzümünü orıntıp, sosyalistik kuruluşunu algı sılcıtıp, halıqını öz küçüge tayinip iş görüş, cazaret bilen tırışıp işleş, devletini kaydedin tertip selişki teşkillap, namıratlıktan kutuluş, halıqının turmuşunu yakışlaşka puhta asas saldı. Islahat içi vitiştin boyan, partiye halıqını iştipaklaştırıp, yitekləp, Namaratlarını yöleş ronak taptırış hizmetini kent kölemde pılallık, teşkillik yolu koyup, icdimai işlep çıkış güçlerini küçep azat kılıp ve ravajlandırıp, halık turmuşunu küçep kapaletlendirip ve yakşılap, mislisiz uluğ muhabbiyetlerini kolu keltirdi. Partiye 18. kurultayını buyan, partiye merkezi komiteti, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştı ki en müşkül, Ve en iğir vazife Yezla'da, bulup mu namrat rayullada. Yezla allık seviyegi yetmişse, bulup mu namrat rayulla allık seviyegi yetmişse, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkallık bulmaydı dep inik oturgu koydu. Namratlık sosyalizm emez. Namrat rayulla uzakça namrat turi verse, kıyapti uzakça özgermişse, Amminin turmuş seviyesi uzakçı körnerlik ösmüse, döltümüz sosyalizm tüzümünün evzeliki namayan bolgan bolmaydı. Bu mu sosyalizm emez? Şuna vakitini çın tutup namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış hizmetini yakış tutuş şart dep takitlendi. 2012 yılının ahire, partiye 18. kurultayı içilip uzak ötmeyle, partiye merkezi komiteti, Allık seviyegi yetken yetmeyellikte muhimi dikkallığa karış gerek. Bunun aşkıcı namırat dikkallığının namıratlıktın kutuluş, kutulalmaslıkı da adep gevdilik tekitlep. Bir mi namırat rayonu, bir mi namırat ammini Katar'dan düşürüp koyuşka hergiz bulmaydı adep vədi berip, yeni devirdeki namıratlıktın kutuluruş ötkülüge hocum kılıçının mukaddimisini başlı vətti. 2013 yılı Partiye Merkezi Komiteti Namıratlarını dəl cayda yöləş ideyəsini oturuq qoyub, namıratlarını yöləş xizməti mexanizmi da yenilik yarattı. 2015-ci ili Partiya Mərkəzi Komiteti namıratlarını yöləş ronaq tapdırış xizməti yığınını içib, namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qiliş nişanını işqaşırışının umumi təlipini oturuq qoyub, yöləş obikti dəl cayda buluş, tür orlaşdırış dəl cayda buluş, Məbləq işiltiş dəl cayda buluş. Tədbirini aile geçə əməliləşdürüş dəl cayda buluş. Kənitlərinin əkvalı qırab Adəm əvətiş dəl cayda buluş. Namıratlıqdın qutulduruş önümü dəl cayda buluşdın ibarət, altı dəl cayda buluşunu yolu qoyub, işləb çıxırışını ravajlandırış, köçürüş, ekologiya toluqlumusu biriş, maaribni tərəqi qıldırış, İctimai kapalet arkalık toluk kapaletlendirişinin ibaret 5-1 Türküm kuruluşun yolu koyup, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıççıngının galbisini kolu keltürüşünün umumi hocum buyruğunu düşürdü. 2017 yılı partiye 19. kurultayı namıratlıktın dəl cayda kutulduruşunu 3 çoğun ötkülüge hocum kılıççıngının bir süptü de umumizlik oralaştırıp, Umumüzlük allıq cemiyet kurup çıkış nişanını çın közləp, küşünü mərkəzləşdürüp, eğir namıratlıq korğınını bösüp ötüp, namıratlıqın kutulduruş ötkülüge hocum kılışta əl kılğuş çən kılış, əl kılğuş qəlbi qazınışını oturuq qoydu. 2020 yılı

Yeni tasman öpki yalığı yokumi ve pevkulade zor kelkün ölçülük apıtının təsirge küşlük takabıl duruş üçün Partiya Merkezi Komiteti bütün partiya, bütün memlekettin teximi zor irade, teximi zor salmaq bilen koşmi imtihan sualını yakşı işlep, tamamlaş cengini yakşı kılıp, tolup taşkan işenç bilen namaratıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışının en ahırkı galbesini kolgu keltürüş üçün atın işini talep kıldı. 8 yıldan bu yan Partiya Merkezi Komiteti namaratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışını devletini idare kılışta gövdülük oranı koyup, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştaki tövençek vazip sıkılıp, namaratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışının kaynam taşkılık tolgan halık uruşunu teşkillep kanatay durdu. Partiya ve halık tosal kulağını tükütüp, Japan muşakkatlarını baştan keçürüp, mıkkı kışırı oyunu cari kıldırıp, en eğir kıyınçılık, en eğir namıratlıkını birbirlep yenip, namıratlıkın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta zor tarihi muvaffakiyetlerini koluğa keltirdi. Yezladiki namırat ağalının hemmisi namıratlıkın kutulup, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştaki nişan vazifelerini işka şuruşka aşkuşluk tökpü koşuldu. Partiya 18. kurultaydın bu yan, yılığa otur hesap bilen 10 milyondun artık adam namıratlıktan kutuldu. Bu otur hal bir devletinin ahalisini namıratlıktan kutuldurganı beraber. Namırat ahalının kırım seviyesi körnerlik östü. İşkidin gəm kıldırmaslık, üçtü kapalletlendiriş toluk işki eşip, namıratlıktan kutulgan amma yemek işmek, kiyim keçekten gəm kılmaydıgan boldu. Mecburiyet mağarpi, asasi davalınış, Turalgu bexəterliki kapalletlendirildi. İçimlik su bexəterliki mu kapalletlendirildi. 20 milyondan artıq namrat bimar tür boyucu davalınıp, ilgiri kesel səbəbidin turmuşu qiyin əkvaldı qalgan ailənin qədri uslandı. 20 milyon qiyqin namrat amma tövən turmuş kapı altıdın və qiyinçiliki eğirlanı qutquzuş, yardan beriş, bekiştin bəkriman boldı. 24 milyondan artıq qiyinçiliki ba meyip və eğir meyip turmuş və pərviş toluqlumısıqı erişdi. 1 milyon 100 mindin artıq namırat amma orman muhabizetçisi bulup, süzük su, yeşil tağını qoğdap baylıq yarattı. Meyli qarlıq egizlik, çöl bayavan bolsun, ya ki tikiyalıq, tağu taşlıq rayon bolsun, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçının nuri her bir bulun puşkağını yoruttu. Bunun bilen, sansızlığan kişilerinin təqdiri özgerdi. Sansızlığan kişilerinin arzusu əməlgə açdı. Sansızlığan kişiler bəx saadetke erişdi. Namıratlıktan kutulgan rayolla, ixtisadi, icdimai tərəqiyatta çoğun qədəm bilen yetişvilip, umumi qiyapıtı da zor tarixi özgürüşler boldı. Namırat rayollarının tərəqiyat qədimi körünərlik tezlişib, ixtisadi əməli küçü üzlüksüz işib, ul əslə kuruluşu uşqandak ilgirləb, icdimai işlerini tez tərəqi qılıb, yol yürüş qiyin buluş, su içiş qiyin buluş, tok işiltiş qiyin buluş, alaqilişiş qiyin buluş, məktəbdə oxuş qiyin buluş, davalınış qiyin buluş məsələləri tarixi yosunda həl qılındı. Arxib kartı turğuzulğan namırat ailədiki məcburiyyət mağaripi basqıçıda oquvatqan oquqıcıladın oquşdun toxtab qalqaları udulluq tükütüldü. Şərait hazırlığan yez bazarla və iştatlıq kənitlərinin həmmisigə qatıqlaşdırılğan yol tutaşdırıldı. Aptobus silindi, poşti yetküzüldü. 1 milyon 100 min kilometr uzunluqdaki yezi taşoli yenidən yaki özgərtib yasaldı. 35 min kilometr uzunluqdaki tömür yol yenidən yasaldı. Namırat rayonlarda yezi elektr toru arqılıq tok təminləşinin işənçilik buluş nisbiti 99%. Çoğun elektr torunun qaplaş dairisidiki namırat kənitləgə dinamikliq tok yetküzüş nisbiti 100% yetdi. Namırat kənitləgə optik talalıq tor və 4G torunun yetküzüş nisbiti 98% aşdı. 7 milyon 900 min ailə, 25 milyon 680 min namırat amının xətərlik öyü özgərtilib, cəmi 35 min mərkəzlik orlaşdırış rayonu, 2 milyon 660 min yürüş orlaşdırış

millionlığan namrat ailenin balıları tekimi beraber terbiyeliniş pürsüdün bekraman bulup, her günü mektepki berişta tağderyalıların ötüş bilen hoşulşip, mektepte yitip okuyduğun, mektepte tamak yediğun boldı. Nopası bir kadar az 28 millet pütülleyi namratlıktan kutuldu. Yeni Jongu kurulandan kiyin, 1000 yılını birli atlap sosyalizm cemiyetine kadem koygan bazı bevasıta halkıgan milletle yana namratlık, kalaklıktan umumüzlük hallık seviyeye yetiştik, ikinci ketimlik tarihi alkışını işğa aşırdı. Barlık eğir namrat rayonlardaki en ahırki korgan pütülleyi buzup taşlandı. Namratlıktan kutulgan rayonlarının hemmili yeri de, yurt kıyafeti de gayet zor özgürüş bolgan, Tağ deryala güzel tüskürgen devir kartinisi namayan boldi. Namratlıktan kutulgan ammının royi kıyapeti pütülle yenilnip, özügi tayiniş, özünü kudret tapturuş şençi ve casartı açtı. Namratlıktan kutulduruş ötkülügi hocum kılıçta, mol maddi neticile kolu keltürülüp kalmasın, mol menevi neticile mi kolu keltürüldü. Namratlıktan kutulgan ken ammının casaret bilen ilgirleş cüşkullıkı ve hayati küç urgup, sosyalistik yadrolu kımmet karşı ken tarkaldı. Medeni yeni keypiyat ken evüz aldı. Japa müşakkat kiçidap küreş kılış, japa kiçidap emeli işleş. İşki kolugu tayinip bəxtlik turmuş yartışı royi, ken namrat rayullada umumi keypiyatı aylandı. Yurttaşlarını başlap 7 yılda tipi adın sırtık tutuşuduğun yolunu aşkan Chongqing şehri Wuxian Nayesi, Juxian Yisi, Shajong Kenti Partiya Yacikisinin Shujisi Mao Shanlin mındak dedi. Tağını bir çik olsak, bir çik yiydi. Yolunu bir can yazsak, bir can uzuraydı. Biz bu bir evlat kişiyle her kança namratlıkta japa müşakkatı ötsek mi, evlatlarını çokum yakıştırmış ki eriştirişimiz gerek. Yunnan ülkesi Kunming şehri Dongchuan rayonu Wulong bazarı Pingzi kenti Bajaoqing grupusidiki meyip bolsumu iradisi sunmagan Jang Shundong mundaq dedi. Cismimiz meyip bolsumu royimiz meyip emas. Mengimiz kolumuz saq. Oylay alaymız, qıla alaymız. Namrat ammının royi dünyası namratlıktan kutulduruş ötkülügi hocum kılış davamında beyidi ve yükseldi. Şençe tekimi açtı, menisi tekimi callandı, gayreti tekimi urgudu. Royi keypiyatıdın taşkı kıyapti gece çoğunkır özgürüş boldı. Partiye bilen ammının, kadırla bilen ammının münasifeti körnerlik yakşılınıp, partiyenin yezladaki hakimiyet yürgüzüş asasin tekimi müstekemlendi. Her dercilik partiye teşkilatları ve ken kompartiye azaları, Partiya Merkezi Komitetinin çakırkı kati avaz koşup, otta kızgıllık bilen burcunu ada kılıp, emeli herkete arkalık vədisini emelde körüstüp, namratlıktan kutulduruş ötkülügü hocum kılıçtın ibaret bu stüteksiz can meydanı da yürek kenini serip kıldı. Tökpü koşup netice arattı. Namratlarını yöleş kadırları omum üçün ailesinden ayrılıp, namrat am bilen koşmaklaşıp, uruk tukkan bulup, Yıl boyu ismini koşup işlep, japadın, tapı tənlədin korukmay, qiyinçilik aldıdı can dikip, halkılık peyitte oturgu çıkıp, yürekini ve əcir mehnetini mınlıgan, on mınlıgan tağ deryalağı səpti. Mınlıgan, on mınlıgan öy ailəgi sərip kıldı. Ula, ən iğiz tağladın halkıp, ən xətərlik yollarını besip, ən yıraq kənitləgi berip, En namrat ailede konup, kayarda ihtiyaç bolsa şu yergi berip küreş kıldı. Bazı kenit kadırları işleyeli güdek madarımlı bolsa, mengü kenitki puhralar üçün iş kılıp berimen. Kentimizdeki puhralarını tekimi yakıştırmış ki eriştürümen. Men bir kompartiye azası, ammini yitekleb, puhralarının namratlık yıldızını çokum kumurup taşlışım kerek dedi. Asasi katlam partiye teşkilatları cengavar korgallık rolünü toluk çağrı kıldırıp, partiye kuruluşunu tutup, namratlıktan kutulduruşunu ilgiri sürüş dağımı da tavlandı. Uyuşkaklıkı ve cengavarlıkı üzlüksüz açtı. Asasi katlamının idari kılış iktidarı körnerlik östü. Namrat rayonlardaki amma partiyenin gipini anlattı.

partiyaga minnettarlık bildirip, partiyaga ergiş minip, partiya azaları başlamçı bolsa, biz ulağı ergiş işlisek, namaratlıkın kutuluşumuzdun ümit ba. Biz devlet bayrağını ezişki amırak, çünkü devlet bayrağı en kutluk. Su işken de kuduk kazgı cini. Namaratlıktan kutulganda kompartiyanı unutmayımız deyişti. Partiya bilen ammının, kadırla bilen ammının münasibeti zor derecede müstehkemlendi ve ravajlandı. Namaratlarını azaytış boyunca idari kılıçının cungu örnek yaratılıp, dünyavi namaratlarını azaytış işlerine zor tökpü koşuldu. Namaratlıktan kutulduruş ızçıl türde dünyavi terakiyat ve idari kılıçkı kaşılı buluvatkan gevdelik kıyım mesele bulup geldi. Slahat Ecevitiş'ten bu yan, hazırki namıratlık ölçüm boyunca hesaplıganda, devletimizde 770 milyon yezi namırat ağlısı namıratlıktan kutuldu. Dünya Bankası'nın halkıra namıratlık ölçümü asaslanganda, devletimizde azaygan namırat ağlı okşaş mezgildeki dünya boyunca azaygan namırat ağlının 70%'nin köpürekini ilgiledi. Bulup mu, bütün dünyada namıratlık ekvali yenili iğir bulu vatkan. Bazı devletlerde bay namıratlıkı ayrılış iğirliş vatkan arı görünüşte, devletimiz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalmasıdaki namıratlarını azaytış nişanını müddettin 10 yıl burun emelge aşırıp, halkıra cemiyetinin ken terpleşi gerişti. Biz namıratlarını azaytış halkıra hemkarlıkını pahalı kanat eydirip, namıratlarını azaytıştaki halkıralık mesuliyetimizini ada kılıp, terakki kılvatkan devletlerge küçümüzünün yetişçi yardan berip, dünya namıratlarını azaytış işlerinin küçlük türütküsü bolduk. Dünyayı nezer salsak, kadimdin hazırgıca dünyada hiçkandak bir devlet bunda kısqa vaqtta netçü 100 milyon adamnin namıratlıktan kutulduralıgan emes. Bu netice Jongo'ğa mensup. Şundaqla dünyaya mensup. Biz insaniyet taqdiri ortak gevdisi berpa qılışq türütkü bolışqa Jongo küçünü koştuk. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü öğreniş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 25. günü memleketlik namaratlıktan kutulduruş ötkülüge hücum kılış boyunca hulasılaş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunuzga yetib geldi. Programımızni avvalqıdek yaqtırıp anlaydığanlığınızga işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimlik məzmunlar orlaşdırılgandı. Bular qızıqsanlar, deyiqtanlar, davamlıq bizdə bolsun.

0: Jahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyghurca Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi

Dadam bir neçe parça xat yazıp diken, şu xatlarga cevap yazman dep ayal bulup kaldım. Bir azdan keyin Nanini asırgan peti öyge kirip geldi. Margaret dere orundan turup, onun aldığı berip, onun bilen azraq kusurlaşıp aldı. Nanini çıkıp ketkenden keyin Margaret yenimge kelip, kollarını tutup oltırıp, ''Siz neymiş ki man yalgan kep kılısız? Prodenesin uygu berip siz go?'' dedi. ''Bu gepni sizge kim dedi?'' ''Nanini, o kandak belip do. O mu kayınınızdan parışı bargan? O ne kayınımgı siz sep koygan mıdınız? Şundak, bu töt aydın beri siz menden bir gün ayrılıp bakmağan? Emdilikte tuyuksuz parışı barmak çıbıp kağınınızı anlap, bunun da çokun bir muyum sebep var dep oyludum. Şunun bilen sizge birer ekval bop kamısın dep, hem başka ayarlarının kendine kırıp ketmişsin yine degen endişi bilen nanenini kendinizi silip koydum. Küçük balının özü de siz. Sizin parışı verip neymişlerin kılgalıqınızı anlap hem de hatırcam buldum. Lekin başkalarının sizge men doğruluk neymelerine degenliğini bilmeymen. Men dadamdan gelgen xatlarını onunla körsettim. Minin sizden soraydığının bu emez. Bilmekçi bolğunum, Prodenis'in uygu neymiş için barğınınız. Onu köyüyle badım. Yalgan gep kılavatsız dostum. Emsir az gep kılay. Atlarınız yaxşı bulup kaldım ekin, şunu soru gili. Keşmir yağlıqınız bilen berliyant gözlük üzük halkalarınızın nəgi ketkerlikini bilgili badım. Onun cevabını anlap bulup, menden rencidiniz mu? Rencigen bolsam, sizden özünüzge ihtiyacıq bulup atkan nersini neymiş ki menden sormağınızdan rencidim. Bizden azırıqı münasibetimizde, eğer ayal kişide azıraq qorur bulduğun bolsa, öz berdiğen her kanda kurbalıqa çedişi. Özünün yaxşı görgen adımıdan pul sormasıqı kerek. Bu misa onun muhabbetinin tenini setiş bilen hiç kandak parkı bulmaydı. Siz men yaxşı görürsüz, bununla men toluq işini men. Lekin siz menindek bir ayalını yaxşı görüp atkan muhabbetinin kancilik derecede aciz muhabbet işkerlikini bilmeysiz. Kim bilidu, bir küllak gelip, kıyıncılık hem baş ağırıqları pikir yollarınızı çırma olganda, bizden muhabbetimizde naidi inçki planlanan ticaret oxşaydu, dep tesavvur kılam siz dexi. Prodinistan ağızı boş, sizge yok keplerini digen oxşaydu. O atlanın, hem de mağın nemi kereke ba? Olanı sitivesek bir moncu pulunu ticap kalımız. Atla bu musumu, minin küllürüm öte verdi. Yem kaçaknan pulunu ticap kalımen dexi. Mağın birden bir kereke, mağın bulgan mengü özgermez muhabbetiniz. Minin atlarım, keşmir yağlıqım, berliyant gözlük halkı üzüklürüm bu musumu, siz oxşaşlı mini yaxşı körüsüz. Onun bu gepleri şunçilik tabi, şunçilik samimi idi. Anlap, közlerimden taramlap, yeşekip ketkili azlı kaldı. Lekin, minin obdan Margaret'im, dedim ben, söygünümünün kollarını çın tutup durup. Ben sizden bu kurbalıqlarınız ne haman bir günü bilip kalattım. Ey tağa, şu çağda ben çedap turalamdı ben. Neymiş ki çedap turamaydınız? Berişinli oylap yürüdüğün bulup kalısız. Siz hazır menin sizge boğan muhabbetimini ızar kılışımdan xijil bulup atkanda görüp atısız. Bir küllerde ayrılıp ketimiz qudaydıgan kalısızdı yok mu emez? Ehtiyat kılıp, başkalarının körüp kilişten ensirap yürüp atkanınız şunundan. Aşında xiyalda buluşun.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
4: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı baraylı.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
4: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devirinin güzel sahipsini açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıca hemisi kalbimdeki senle boyumları.
2: Devletinin muhim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir Jungo'luğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Мен бір тамчы су.
7: Мен мо бір тамчы су.
6: Мен сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
7: Мен пакы су амбірдің кәлдім.
6: Гүлікті гүлләні соғырымен.
7: Жүмекні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кәттім.
6: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
7: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
8: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadırlaydıqan pəzilət Ali Canaplıq.
9: Ali Canaplıq turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
0: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə Ali Canapladır.
9: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqılağı yaxşı niyyətlə muamələ qıldığanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqalla Ali Canapladır.
9: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydıqalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canapla Katar'da turuş, Ali Canapla'a toğırlanış, kemter Ali Canapla'dan buluş, Jungoluklarının ruhi intilişidir.
6: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістеріне барлық келтірді. Менің сайдак әгішшім білен, о башқыла біле ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзіге үзілінемайдыған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
10: Үшінші нұмырлық бемар.
7: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшаймен. Қандақ табалансам бола.
6: Ciddiyleşmem. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikalıq davalısaq mı?
7: Aktif yüzdünü mən. Özümünü özgərdi mən. Azıraqlı özgür iş mi? Meni ümitke teximi yıkılaştırdı.
8: Psikiki sağlamlıqa köngül böleydi.
9: Sağlamlıq dastıqınımızda.
0: Talondaki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam sitval alayımız.
10: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqlu alayımız.
9: Sağlamlıq ayıqımızda.
4: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
0: Velisbit bilen işkı verip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştumu korukmayımız.
9: Sağlamlıq kolumuzda.
0: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıqtın tekrar paydını alayımız.
9: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öyünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlıq her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mealimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
9: Sağlam cungu birlikte atırışımızgı muhtaj.
0: Kiçkine ot yalkuni barmıkımızın uçunu illata alaydı. Lavuldap köyüvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: qanlayınıgi? Günde anlatımız.
1: Qadirlik dostlar, bugün yana qızqarlıq bilimlerden sözləp bermən. Yuqarı energiyelik yeməklikle. Gerçi sağlam yemek işmekini teşvik kıldığan nurgun kişiler köpçülükünün yukarı energiyelik yemekliklerini az yiyişini teşebbüs kıldığan bulsun mu? Lekin kişiler yanıla yukarı energiyelik yemekliklerinin aldığı özünü tutu alamaydı. Tədqiqatlarda məlum buluşca, kişiler sıxlıq miqdar yukarı yemekliklerini yiyen deyinkin çoğun minisi dopamin koyup verdikken. Şuna bazı kişilerin keyfiyyat yaxşamız çağlarda tatlıq yemekliklerini yiyiş arqılıq keyfiyyatını tənşeydikken. Qeyrin kulaq çılaş maharet. Biz qeyrin qulaqni yeyishdi burun suvga chilab qo'yib yeyishga odatlangan. Amaliyotda qeyrin qulaqni chilgan suvga azroq oqshikar va un qo'shib qo'ysak unumi texib yaxshi bo'ladi. Chunki oqshikar qeyrin qulaqning suvni simirishni ilgari suradi. Un aralashma moddalarini simirib olib qeyrin qulaqni tozalash rolini o'ynaydi. Hasallarisining hasal ishlab chiqarish miqdori. Odatda hasallarisining umri faqat 1 oy bo'ladi. Uning bu 1 oy ichida yiqqan hasli faqat 1 qo'shiqning 12 dan 1iga to'g'ri keladi. Ya'ni biz yegan har bir qo'shiq qasal amaliyotda 12 ta hasallarisining bir umrlik amgak mevzusidir. Samirishga mas'ul bo'lish. Qarg'u chashqan to'pida iniq ish taqsimoti bor. Ularning ba'zilari yemaklik izlashga, ba'zilari makallashishga, yana ba'zilari samirishga mas'ul bo'lib, samirishga mas'ul bo'lganlarning odatda boshqa xizmati yo'q. Ular faqat to'xtamay bir narsa yeb o'zini samirsili bo'ladi. Andan bu chashqanlar yomg'ir yoqqanda o'zining semiz badani bilan o'nkir og'izni itib, o'nkirning buzilib ketishining oldini

0: onun tərkibində vitamin B və vitamin C mol. Lakin onu kal üstü bilən bil istimal qılışqı bulmaydı. Çünki bu iki xil vitamin kal üstüdeki sütmeyi aqsılı bilən birikkendikin qorsqınızını axırtdıdı. Çoğun rak tamak üstüldeki mezlik tağın buluş bilən birgə yeni nurğun canlıqla əvəz qıldığan alaydı iqtidarqı iqə. Yəni ula qeyrib ölməydi. Pəqət biz ulan yevət misəkli ula pəqətli qeyrimaydı.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
2: Mençe uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəmə?
1: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyib atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamin bulmaqda.
5: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yağ təyliyik.
0: Qadirlik dostlar, dünya yer şarını tazalash kuni hər ili 9-cı ayın 3-cü həftə axırı bulub, yenə dünya tazalıq kuni deyə matılıdı. Bu yer şarı xarakterlik tazalash fəaliyyəti bulub, vaxtı 9-cı ayın 3-cü həftə axırığı bekitilgan bulub, hazır dünyadakı ən mühim mühit asraş fəaliyyətlərinin biri bulub qaldı. Hər ili dünya boyunca 125 dövlətdən 40 milyon adam bu fəaliyyətə qatnaşıdı. Biz daim işletilgan köptürme tez tamak kaçıları özlügidin parçalanmaydıgan boğaşqa yer şarağı nisbətən etkanda məngü yoqatqılı bulmaydıgan bir xil aqranlik bulğunu şeysaplındı. Yeni məsələn, biz kündülük turmuşta işletilgan benzin, dezil qatarlıq yıqılğulamu, yer şarı muhitini bulğaydıgan baş cinayetçilərinin biri. Yer şarının pakızlıqı və yeqişlik buluşunu saxlaş üçün köpçülük işini özdün başlaşı. Qalaymıqan nərs taşlamaslıqı, indirge bulğun işini azaytıp, yer şarının pakızlığını qoğdışı kerek. Dövdümüzdün Dünya Tazlıq Günü Erkiti 2018-ci ili rəsmi başlangan.
6: Buradar, siz bu beyxatarlı kalıpıgan nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
7: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
6: Bu beyxatarlık üçün emez mi?
7: Ek avarçılık kendepçü, çeçimini bayli yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydudikken.
6: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu, vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama beyxatarlı kalıpıgı altılık payette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emez mi? Oyla peki, kayısı bekirek avarçılık.
7: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
5: Toksiklik mingende bir xatarlık kalpakını doğru kiyvidim. Bir xatarlık kalpakı sizin kolgudaydı.
0: Qadirlik dostlar, əmdi alem boşluğudun toşulduğun pakız energiya bilen tonuşup çıkamız. Quyosh energiyasi insonlar foydalanadigan pokiz energiyaning muhim tarkibiy qismi. Kishilar yer sharining nurg'un joylariga quyosh energiyalik taxta yotqizadi. Lekin bu quyosh energiyalik taxtalar kashta yoki yomg'irli kunlarda to'p chiqarmaydi. Quyosh energiyasidan eng zo'r chakda foydalanish uchun olimlar quyosh energiyasi taxtasini 24 soat to'p tarqata oladigan joy olam bo'shlig'iga elib chiqdi. U yerda quyosh nuri atmosfera qatlamining to'sqinligiga uchramaydi. Yoruqluqning kuchlilik darajasi yer sharidagidan 5 hassadan 10 hassagacha yuqori bo'ladi. Bu quyosh energiyasi taxtalari bir sun'iy amrog'i qurashtirilgan bo'lib, yer shari bilan masqadamlik orbitida aylandi. Yana maxsus mashina odam sun'iy amrog'i qarta asrash olib boradi. Sun'iy amrog'idagi quyosh energiyasi taxtasi quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantiradi. Andan cho'ng tipdagi antennadan foydalanib, mikrodolqin qo'yib berib, energiyani olam bo'shlig'idan yer shari yuzidagi qabul qilish antennasiga yetkazadi. Hamda yana ilgirlab kishilar ishlatadigan elektr energiyasiga aylantirib, oxirida olam bo'shlig'idan yer sharig'icha bo'lgan bo'shliq ayirib zaryadlashni ishga oshirdi. Uning ustiga bu xil mikrodolqinning kuchlilik darajasi nihoyatda tuvan bo'lib, jonliqlarga ziyon yetkazmaydi. Bu texnikadan foydalanib, energiyani dengiz, okean, qumloq, o'rmonzorlik qatorliq rayonlarga tez yetkazgili bo'ladi. Bu kishilarni kundalik tok bilan ta'minlab qolmay, yana bu rayonlarning fan tadqiqot xizmatiga zo'r qulaylik yaratib berdi. Uningdan boshqa aeroplan, sun'iy amra, hatto boshqa planetalarda xizmat qiladigan tekshirish asboblariga qabul qilish antennasini

Radyonluk dostlar, bugün 4-cü may yaşlar bayramı. Bütün memleketteki her millet yaşlarının bayramı. Bu münasebette hemen stansımız Uygur Çağılış bölümündeki barlı hizmettaşlarım bu vakalıdan radyonla vatkan her millet yaşlarının bayramını kızgın tebrikleymen. Bayramımızga mübarek olsun. Radyo dolkular arkalı sizler bilen yeni didarlaşkallıkımdın tolumu kursam ben sizlerinin yakın dostumla Abdursul Abdurayım. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızdan tuncu küyü dostlarının huzuru da. Kendi merhamet. Yaşlı.

Qadirlik radio oglugçular, programımız qaytıp geldik. Mən muhabbet bilen səhərləni söydüm. Yepyeni bir günni muhabbet bilen başladım. Mən muhabbet bilen mən yaşavatqan şəhərini söydüm. Onun bilen qol tutuşup mangan koçularını, billi aylangan bağçılarını söydüm. O yaxşı köygen naqşılarını söydüm. Aşıqnın məşquğu atıgan naqşılarını, muhabbetlik yeslani jürkümü toşkızgan şu naqşılarını söydüm. Mən muhabbet bilen xiyallarımı söydüm. İşçide sembâ boğan şu güzel əslimilerimi söydüm. Mən şu muhabbet bilen hayatını söydüm. Gəmleri unutulgan, şatlıqı kalbimle avutgan bu güzel hayatını söydüm. Hayatının şeydası buldum.

0: Anlıkçılar, bugün 2026 yılı 5. ayının 4. günü Düşenbe. Amdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Somret Yasin.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Abdursul Abdurayım. Bu kitim haberlerimizin asası mezmanı tövendikçe. Xi Jinping, Jungo Yaşla 4. May medali, hem yeni devir yaş avantgardla mukafatı erişkücüle vekillerine cevap kati izlet ilhamlandırıp, uluq var gayini köngülge püküp, katti can tikip kireş kılıp, yaşlani kişilik intilişini devletin terakkiyat umumiyetige yuguruşka yetekleş kirek de pekitledi. Gayilik, mesuliyetcan, çıdamcan, kireşcan bolup, Jungochi zamanı vilaştırış kuruluşuğa yaşlık küçümüzde taktım kılaylı mavzuluk tepsili haber. Stansımız yeni musafede yaşlık küçümüzde taktım kılaylı 4. May yaşla bayramını tebrikleyimiz mavzuluk obzor ilan kıldı. Jungo Komünistik Yaşla İhtipakı'nın işki statistiki asaslı sallık malumatı ilan kılındı. Memleket bu içe Komünistik Yaşla İhtipakı ezası 78.336.000 riyetti. Bütün cemiyette rayon halkı yötgelgelerinin 300 milyon adem kıytımı yıkıllaşkallıkı mölçerlendi. Kızıl sayahat kızgıllıkı yukarı oldu. Diplomatiye ministerlikimizin bayanatçısı Tokyo Sotini kaytı esleş, real ehmiyetki ige dedi. Hürmetli radyo anlıkçıla, emrede kıtınla haberlerimizin tepsiliği mezmanı da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. İran urşi keyni güsürlü vatkan əhvalda New York pay bazırdaki nurgun pay körsət küçü yıkındın buyan tarihi rekordunu yeğildi. Amerika hükümeti bunun dın paydılınıp, iqtisat yaxşı baş kuruldu dəb mahtıdı. Roşen seliştürme bolğını şu ki, köp sandaki Amerika xalqının turmuşu pay çeki bahasının örlüşü bilen yaxşılınıp kalmadı. Nurgun karxanalarımı bunun da nəpki erişelmedi. Yanıla tənərix besimi eğir boldu. Zakaz əmirileşmedi. Amerika payçeki bazırının yukur sürətli yürüyüşü bilən iqtisadi əmili gəvdinin pəs qoyğu çüşü otursa da, nemi üçün bundaq pərq boludu? Pay körsət küçünün örlüşü nemi üçün iqtisadının asası əhvalıqa vəkilli qılalmaydı? Bu, Amerika iqtisadının qandaq alahidlikini əksət durdu. Kapital bazırdaki şatlıqının qanda xətir ba. Pay körsət küçü örləb, bay namıratlıq pərqini küçəydi vətdi. New York pay bazırının Nasdaq universal körsət küçü Amerika şərqi qısım vaxtı 4. ayının 22. günü 24644.127 nuqtıq yitib, tarixdiki ən yuqur səviyyə yartıldı. Ölçemlik porunun 500 xil pay çeke körsət küçü 4. ayının 23. günü 7147.178 nuqtığı yetip, tarixdiki ən yuqur səviyyə yartıldı. New York pay körsət küçünün yuqur örlüşü Amerika'da əyiplini vatqan bay namıratlıq bölünüş məsəlisini eğirlaşdırıb etdi. Amerika'da aksiya mülüki asaslıqı intayın azsandaki yukur kırımlık kişilerinin ve aparatlağı məbləğ salğıçılarının koluda. Amerika Koşmuş Tat Zapas Pul Komitetinin sallıq məlumatıdı körüstülüşçe 2025 ili 4. pəsildi Amerika'daki aldınkı 1% en bay aile 29 trilyon Amerika dollarlık pay çekege ilgi bulup, Amerika pay çeke bazarı kımmetinin yerimini ilgiligen. Aldınki 10% aile 44 trilyon Amerika dollarlık pay çekege ilgi bulup, bazar kımmetinin 87%'ini ilgiligen. Baylık red tertipi de 50% Amerikalıkların pay çeke kımmeti aran 620 milyard Amerika dolları bulup, bazar kımmetinin 1%'ini toğır geledigen. Unudun başka Nasdaq körsət küçü, ölçemlik porunun 500 xil pay çeke körsət küçü tərkibideki pay ticaret kriminin təxminən 3'ten 1 kısmı çatel bazırıdın keludu. Bulup mu pen texniki kəsbinin çateldeki ticaret krimin ispiti teximi yukarı. Şuna pay körsət küçünün eşi Amerik iqtisadının asasi cihetinin yaxşılanqallıqıdın direk bəməkdi. Adetteki ammığı nispeten etkanda pay körsət küçü tez sürətli eşib, mülük bahası zor derecede örülse pul pahallıqı küçüyüb, əmli setiviliş küçü tüvəlləb gedudu. Adetteki xalq ammısı, yeməklik bahası, öy icarısı, hətta inavətlik kartı ösümünün zor derecede eşişi qıduç gəldi. Turmuş besimi, əksiyyə teximi eğirlaşdı. Valkotsı da pay bahası örlev atıdı. Asasi koçuda sezim yok. Pul muameli analizcisi Beleylo'nun X ictimai alaqı tarat kusupısı da 750 min mestanısı ba. O pay körsət küçünün özü bilen iqtisatının asasi tərpinin zor pərqi qarta Valkotsi arqılıq New York pay bazırını Asasi koçu arqılıq iqtisatının asasi tərpini körüstüb, yazma ilan qılıb. Mən əzəldin Valkotsi bilən asasi koçu arlıqının bunçilik yıraq işkəllikini körüb baxmağan, dedi. Valkotsi bilən asasi koçunun muşundaq arlıqı boluşudik səbəb, yıqın qiyladın buyan, Amerika payçeki körsət küçünün üsüşü asasən pən texnik türüdeki karxanılarının türtküsüge tayangan. New York pay çeki bazırda Nvidia, Microsoft, Alma, Alphabet, Metaverse, Amazon, Tesla'nın öz içi kalan 7 ad sınıl ölçemlik porunun 500 xil pay çeki körsət küçünün 3'ten 1 kısmının köpürəkini ilgiləb, çoğun bazarının yönülüşünü bir vasitə belgiledi.
Tahlillarda ko'rsatilishicha, agar pan texnika peyini chiqarib atganda Amerika poychaki yuzlanishi japoliq asliga kelayotgan Amerika iqtisodining haqiqiy ahvoliga texnika yiqilishi ekan. Shundoqla tashqi iniqsizlikning ta'siriga texnika oson uchraydi ekan. Poychaki bozorining o'rilishi odatda kishilarning texnika puli borligidan, iste'mol qilishni texnika xolaydiganligidan derak beradi. Ammo navbatdagi Amerika poychaki ko'rsatkichining o'rilishi bu logikani og'dirib tashildi. Өсіші яқшы болған пәнтехнік қарханыларының пайды еліш иқтидары күштік болсы мұ, лекін капитал көжімлішіш вә ішқорлаштұрыш иқтидары аджіз болуш тек алахидліклерге еге. Шуңа капитал базарының өрліші текімі кән ішқорлышыш вә кірім саасыға тәсір көрістелмейді. Шындақла істимал вә иқтисатның ешіға түрткі болалмайды. Гелемні елеветедіған вақыт келейдеп қалды. Amerika Tavar Karallik Mal Sodu Komiteti ilan kılgan sallık məlumatı körüstülüşçe, 4. aydın buyan pay körsət küçü de uda yeni səviyyə yartılgan. Bunun arqısı da aparatlağ məbləğ salğıçıla Nasdaq Universal körsət küş Karallik melini rekord yartıp setib algan. Amerikadaki Zero Hedge namlıq danlıq məbləğ seliş tor bekiti monulanı bildirdi. Bu, ayaq astıdaki gelemni elevetidigan vaqtning yetib kelay deb qalganligidan derak berdi. Ko'p mablag'ning markazlik eqib kirishi ko'p hollarda bozor xavf-xatarining hozirlanayotganligidan derak berdi. Atalmish gelemni elevetish mablag' selish sohasidagi bir o'xshitish bo'lib, ko'p mablag' bilan pay bahosini bo'lishiga o'stirgandan keyin to'kmi qilib setish qilmishi degan ma'nini bildirdi. Tahlillarda ko'rsatilishicha, Amerikaning navbatdagi pantexnik peyining o'sishi kapitalning kelgusiga bo'lgan dog'i tikishida texnika ko'p ifodalandi ekan. Apparatlarga mablag' solg'uchilar hamisha bir qism boshlamchi korxonalarni jalb qilib, bozor mo'lchar qimmatining davomli oshishiga turtki bo'ladi ekan. Bir qism shirkatlarning bozor foyda nisbati tarixdagi o'rtacha qimmatdan ko'rinarli yuqori bo'lgan. Agar bu korxonalarning natijasi mo'lchariga yetmasa, pay ko'rsatkichining davolg'ushi tez sur'atda kengayishi mumkin ekan. Amaliyotda Amerika kapital bozorida yaqinki yillardan buyon pan texnik poychaki ko'pikidan o'shar bo'lish sadolari uzluksiz paydo bo'ldi. Tahlilchilar mundoq deb qardi. Odatdan tashqari yuqori mo'lchar qimmati orq ko'rinishida pan texnik peyning ifodasi Nayti asalla pul siyasetini tengşeş, soda da kolun işini özgertiş ünümünün təsir gübçüraydı. Eğer bazar zor ümit bağlıgan, süni akıl

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiği alıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğu alıqıqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Ben tamak yetküzgeci. Boran çapkundunun yanmaslıq benim gündelik adetim. Vaxtı da yetküzüp berelmesem, tekmü bir aram bolu men. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkallarını oylusamla, kayıtıdan canlanıp getimen.
3: Dada, abdot kırdap gitmişsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'li 2025'li günü memleketlik namıratlıktan kutuluruş ötkülüge ucum kılış boyunca Kulasileş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anladığımız.

Yoldaşla, dostla. Bugün biz dağdoğuluk yığını içip, şunu tentenlik cakarlayımız ki, bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının ortak tırışı arkası da, Jongo Komünistik Partiyesi kurulgallıkının yüzyıllıkını kütübüliş aldı diki moyun peyitte, döltümüz namaratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış cını da, omumüzlük galbini kolu keltirdi. Hazırkı ölçem boyunca, Yezladiki 98 milyon 990 min namırat ağalının hemisi namıratlıktan kutuldu. 832 namırat nayenin hemisi namıratlık kalpkını çörüp taşıldı. 128 min namırat kenetinin hemisi namıratlık tizimlikinin öçürüldü. Rayon boyca umumüzlük namırat buluş meselesi halkılınıp, mutlak namıratlıkını tügütüş vazifesi tamamlanıp, Tarık Seyipsiz'i çaknap durduğun yeni bir cahan möcüsü yaratıldı. Bu, Jongo halkının uluğ şan şerifi. Jongo Komünistik Partiyası'nın uluğ şan şerifi. Junhua milletinin uluğ şan şerifi. Bu yerde ben partiye merkezi komiteti vakaleten takdirlengen ilgar şahsla ve ilgar kolektiplarını kızgın tebrikleyme. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta tökp görsetken her dercilik partiye, hükümet, armiye organları ve karhana kesbi orullağa. Yezladiki ken asasi katlam teşkilatları ve partiye azaları kadırla ammığa. Kendi tutturuşluk birinci şuciyla ve hizmet etirtinin azaları pidaylağa. Erkaysi demokratik partiye guruhla. Soda sanayiciler birleşmesi ve partiyesiz, guruhsız zatlağa. Halk teşkilatları, şunundek cemiyetki her sadikilerge âli ihtiram bildirmen. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıç kıpağıl katnaşkan ve medet bergen Şangan alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Avmin alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Teyvelli kerindaşla, şunundek Çetlerlerdeki çavmin kıyırındaşlığa, Jongo'nun namıratlarını azaytış işlerine köngül bölgen ve yardım bergen her kaysi devlet hükümetleri, halkıra teşkilatla, çetlerlik dostlığa Çin kalbimden rahmet eğitimen. Yoldaşla, dostla, namıratlık insaniyet cemiyetindeki cahil kesellik. Namıratlık karıştırış kadimden hazırgıça. Jongo ve çetellerde baştın ahir devletini idare kılıp, halkını emin taptırıştı ki bir çoğun iş bop geldi. Jongo'nun tarihi del Junhua milletinin namıratlık karşı küreş kılış tarihidir. Çüyüvenin ah vurup, peryat çekip, yaşla töküp zar yığılıdım. Ezdi bağrımını halkının eğir külpet gemiye diyen hesirtidin. Dufu'nun Mınlap Ali kasırla selinarkin kaçan mı? Tongan miskin çırayla içilarkin kaçan mı? Degen armını gece. Andın yine Sünjung Şen'nin Hem ailenin tokızı tel bolsun. Devlette bir mi adam öy makansız kalmasın? Degen stiki gece. Hemisi de Junhua milletinin namıratlıktan kutuluş, Kiyim bütün korsak tok buluşku bolgan küçük arzusu eks etküzülgen. Yakınkı zamandın kiyin, feodal hükümranlıkının çirikliki ve garipteki küçlük cahangır devletlerinin tacavuzçılık tüpeylidin. Jongo'nun siyasi vaziyeti davalgop, uruş malımançılıkı üzülmey, halık eğir künge kilip, namıratlıktın ibaret kabahatlik çüş, Jongo halkını tekimi eğir iskenciki ilu algan idi. Namıratlıktın kutuluş, Jongo halkının armay talmay intilip kelgen arzosi. Şundakla, Junhua milletinin uluğ gülünüşüden ibaret Jongo arzusunu emelge aşırışının mühim mezmonu bup kaldı. Jongo Komünistik Partiyesi kurulgan kündüm başlapla, Jongo halkını bəxtki eriştürüş, Junhua milletini güllendürüşünü əsli məqsidi ve burç kılıçtı çıntırıp, Jongo halkını iştipaklaştırıp, yitekləp, halkını güzel turmuşki eriştürüş üçün uzak müddet capalıq küreş kıldı. Yeni demokratik inkılap mezgili de partiye kendi kallarını iştipaklaştırıp, yitekləp,
Muştum zorlağa zərbi berip, yerlerini taksim kılıp, yer terğuçunun yeri buluşunu yolu koyup, yoksullarının kaddini ruslap, azatlıqı erişigi yardan berip, en ken halıqının ken dairdin kollişi ve imayisigi erişip, Jongo inqilabının qalbisini qolığı keltirip, yeni Jongo'nu kurup, namıratlıqın kutuluşka tüp siyasi şarait yarattı. Yeni Jongo kurulgandan kiyin partiya xalqını ittifoqlashtirib, yetaklab, sosialistik inqilobni tamamlab, sosialistik asosiy tuzumni o'rnatib, sosialistik qurilishni olg'a siljitib, xalqni o'z kuchiga tayinib ish ko'rish, jasorat bilan tirishib ishlash, davlatni qaytadan tartibga solishni tashkillab, namratlikdan qutulish, xalqning turmushini yaxshilashga puxta asos soldi. Islohot ichib-ichishdan bo'yan partiya xalqni ittifoqlashtirib, yetaklab, namratlarni yo'lash, ro'noq toptirish xizmatini keng ko'lamda planlik, tashkillik yo'li qo'yib, ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini kuchab ozod qilib va ravajlantirib, xalq turmushini kuchab kapolatlantirib va yaxshilab, mislsiz ulug' muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti umumüzlük allıq cemiyet kurup çıkıştı ki en müşkül ve en iğir vazife yezlada, bulup mu namrat rayullada. Yezla allıq seviyegi yetmise, bulup mu namrat rayulla allıq seviyegi yetmise, umumüzlük allıq cemiyet kurup çıkallıq bulmaydı dep inik oturgu koydu. Namratlık sosyalizm emez. Namrat rayulla uzakça namrat turi verse, kıyapti uzakça özgermise, Amminin turmuş seviyesi uzakçı körnerlik ösmüse, döltümüz sosyalizm tüzümünün evzeliki namayan bolgan bolmaydı. Bu mu sosyalizm emez? Şuna vaktini çın tutup namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış hizmetini yakış tutuş şart dep takitlendi. 2012 yılının ahire, partiye 18. kurultayı içilip uzak ötmeyle, partiye merkezi komiteti, Allıq səviyyəgi yetken yetmigellikdə muhimi dikallağı qaraş gerek. Bunun aşkıcı, namırat dikallanın namıratlıqtın kutuluş, kutulalmaslıqı da adep gəvdilik təkitləb. Bir mi namırat rayonni, bir mi namırat ammini Qatardın çürüp qoyuşka hərgiz bolmaydı adep vədi berib, yeni dəvirdiki namıratlıqtın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçının müqədimisini başlı vətdi. 2013 yılı Partiya Mərkəzi Komiteti Namıratlarını dəl cayda yöləş ideyəsini oturuq qoyub, namıratlarını yöləş xizməti mexanizmi da yenilik yarattı. 2015-ci ili Partiya Mərkəzi Komiteti namıratlarını yöləş ronaq tapdırış xizməti yığınını içib, namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qiliş nişanını işqaşırışının umumi təlipini oturuq qoyub, yöləş obikti dəl cayda buluş, tür orlaşdırış dəl cayda buluş, Məbləq işiltiş dəl cayda buluş. Tədbirini aylı geçə əməliləşdürüş dəl cayda buluş. Kənitlərinin əkvalı qırab Adəm əvətiş dəl cayda buluş. Namıratlıqdın qutulduruş önümü dəl cayda buluşdın ibarət, altı dəl cayda buluşunu yolu qoyub, işləb çıxırışını ravajlandırış, köçürüş, ekologiya toluqlumusu biriş, maribni tərəqi qıldırış, İctimai kapalet arkalık toluk kapaletlendirişinin ibaret 5-1 Türküm kuruluşun yolu koyup, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıççıngının galbisini kolu keltürüşünün umumi hocum buyruğunu düşürdü. 2017 yılı partiye 19. kurultayı namıratlıktın dəl cayda kutulduruşunu 3 çoğun ötkülüge hocum kılıççıngının beri süptü de umumizlik oralaştırıp, Umumüzlük allıq cemiyet kurup çıkış nişanını çın közləb, küşünü mərkəzləşdürüb, eğir namıratlıq qorğınını bösüb ötüb, namıratlıqın kutulduruş ötkülüge hocum kılışta əl kılğuş çən kılış, əl kılğuş qalbi qazınışını oturu qoydu. 2020 yılı yeni tasıman öpki yalığı yokumi və pəvqulada zor kəlkün ölçülük apıtının təsirge küşlük taqabıl duruş üçün Partiya Mərkəzi Komiteti Bütün partiye, bütün memleketten teximi zor irade, teximi zor salmaq bilen koşmi imtihan sualını yaxşı işləb, tamamlaş cengini yaxşı qılıb, tolup taşqan işənç bilen namıratlıqtın qutulduruş ötkülüge hocum qilişinin ən axırqı qalbisini qolığı keltiriş üçün atın işini tələb qıldı.
8 yıldan bu yan partiya merkezi komiteti namratlıktan kutulduruş ötkeligi hocum kılıçını devletini idare kılıçta gevdilik oranı koyup, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştı ki tövençek vazip sıkılıp, namratlıktan kutulduruş ötkeligi hocum kılıçının kaynam taşkılık tolgan halık uruşini teşkillep kanatayı durdu. Partiya ve halık tosal kolanı tükütüp, Japan muşakkatlarını baştan keçürüp, mıkkı kışır oyunu cari kıldırıp, en eğir kıyınçılık, en eğir namratlıkını birbirlep yenip, namratlıkın kutulduruş ötkülüğü hocum kılıçta zor tarihi muvaffakiyetlerini koluğa keltirdi. Yezladiki namrat ağalının hemmisi namratlıkın kutulup, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştaki nişan vazifelerini işka şuruşka aşkuşluk tökpü koşuldu. Partiya 18. kurultayın buyan, yılığa otur hesap bilen 10 milyondan artık adam namratlıktan kutuldu. Bu, otur hal bir devletinin ahalisini namratlıktan kutuldurganı beraber. Namrat ahalının kırım seviyesi körnerlik östü. İşkidin gəm kıldırmaslık, üçtü kapalletlendiriş toluk işki eşip, namratlıktan kutulgan amma yemek işmek, kiyim keçekten gəm kılmaydıgan boldu. Mecburiyet mağarpi, asasi davalınış, turalgu bihaterliki kapalletlendirildi. İçimlik su bihaterliki mu kapalletlendirildi. 20 milyondan artık namrat bimar tür bu içi davalınıp, ilgiri kesel sebebinin turmuşu kıyın ekvaldı kalgan ailenin kadir uslandı. 20 milyon kıyıkın namrat amma töven turmuş kapı altıdın ve kıyınçılıkı eğirlanı kutkuzuş, yardan beriş, bir kıştın bekraman boldı. 24 milyondan artık kıyınçılıkı ba meyip ve eğir meyip turmuş ve perviş toluklumsıgı erişti. 1 milyon 100 milyondan artık namrat amma orman muhabizetisi bulup, süzük su, yeşil tağını koğdap baylık yarattı. Meyli karlık egizlik, çöl bayavan bolsun, ya ki tikkiyalık, tağu taşlık rayon bolsun, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıçının nuri, her bir bulun puşkahını yoruttu. Bunun bilen, sansızlığan kişilerinin tağdırı özgerdi. Sansızlığan kişilerinin arzusu emelge açtı. Sansızlığan kişiler, bəh saadetke erişti. Namratlıktan kutulgan rayolla, iqtisadi, ijtimai terakiyatta çoğun kadem bilen yetişvilip, umumi kıyapıtı da zor tarihi özgürüşler boldu. Namrat rayollarının terakiyat kadimi körnerlik tezlişip, İqtisadi əməli küçü üzlüksüz eşip, ul əslə kuruluşu uşqandak ilgirləb, ijtimai işlerini tez tərəqi qılıb, yol yürüş qiyin buluş, su içiş qiyin buluş, tok işiltiş qiyin buluş, alaqilişiş qiyin buluş, məktəbdə oxuş qiyin buluş, davalınış qiyin buluş məsələləri tarixi yosunda həl qılındı. Arxib kartı turguzulgan namrat ailedeki mecburiyet mağaripi baskıçıda okuatkan okuqıcıladın okuştun toktap kalgaları udulluq tükütüldü. Şarait hazırlıgan yez bazarla ve iştatlıq kənitlerinin hemmisige katıqlaştırılgan yol tutaştırıldı. Abdubuz silindi, poşti yetküzüldü. 1 milyon 100 min kilometre uzunluqtaki yezi taşı oli yeniden ya ki özgertip yasaldı. 35 min kilometre uzunluqtaki tömür yol yeniden yasaldı. Namrat rayonlarda yezilikdir toru arqılıq tok təminləşinin işençilik buluş nisbiti 99%. Çoğun elektri torunun kaplaş dairesindeki namrat kentlerge dinamikliq tok yetküzüş nisbiti 100% yetti. Namrat kentlerge optik talalıq tor ve 4G torunun yetküzüş nisbiti 98% aştı. 7 milyon 900 min aile, 25 milyon 680 min namrat amının xəterlik öyü özgertilip, cəmi 35 min merkezlik orlaşdırış rayonu, 2 milyon 660 min yürüş orlaşdırış öyü silinip, 9 milyon 600 mindin artık adam namrat kəpsini köçüp çıkıp, bekinmilik ve kalaklıktan kutulup, yeni yurt makanı köçüp kirdi. Nurgun amma sirilmi köyrük bilen hoşlaşıp, tabii tosuktan kutulup, ravan yolda mağandıgan boldu. Kırtak su bilen hoşlaşıp, pak su içidigan boldu. Töt timidin şamal ütüp durduğun kəpi bilen hoşlaşıp, azade, yoruk, şikayişlik öyle de olturdu.
millionlagan namrat ailenin balıları tekimi baraver terbiyeliniş pürsüdün bekraman bulup, her günü mektepki berişta tağ deryaların ötüş bilen hoşlaşıp, mektepte yitip okuyduğun, mektepte tamak yediğun boldı. Nopası bir kadar az 28 millet pütülleyi namratıktın kutuldu. Yeni cungu kurulandın kin, 1000 yılını birli atlap sosyalizm cemiyeti kadem koygan bazı bivasta halkıgan milletle yine namratlık, kalaklıktın umumüzlük hallık seviyeye yetiştik, ikinci ketimlik tarihi alkışını işgaşurdu. Barlık eğir namrat rayoladı ki en ahırki korgan pütülleyi buzup taşlandı. Namratlıktın kutulgan rayolanın hemli yerde, yurt kıyafeti de gayet zor özgürüş bolgan, tağ deryala güzel tüskürgen devir kartinisi namayan boldı. Namratlıktın kutulgan ammının royi kıyafeti pütülle yenilinip, özüge tayiniş, özünü kudret taptırış şençi ve casartı açtı. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta, mol maddi neticiler kolu keltürülüp kalmasın, mol menevi neticilerimi kolu keltürüldü. Namratlıktın kutulgan ken ammının casaret bilen ilgirleş cüşkullıkı ve hayati küçü urgup, sosyalistik yadrolu kımmet karışı ken tarkaldı. Medeni yeni keypiyat ken evüz aldı. Japa müşakkat kiçidap küreş kılış, japağı kiçidap emeli işleş, işki kolu tayinip bəxtlik turmuş yartışı royi, ken namrat rayullada umumi keypiyatı aylandı. Yurttaşlarını başlap, 7 yılda tıkkiyatın sırtkı tutuşuduğun yoluna aşkan Chongqing şehri Wuxian Nayesi, Juxian Yisi, Shajong Kenti Partiya Yachikisinin Shujisi Mao Shanlin mındak dedi. Tağını bir çi kolusak, bir çi kengiydi. Yolunu bir can yazsak, bir can uzuraydı.

biz qılalaymız. Namrat ammının royi dünyası namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış davamıda beyidi ve yükseldi. Şençe tekimi açtı. Menisi tekimi callandı. Gayreti tekimi urgudu. Royi keyfiyatıdın taşkı kıyaptıgice çoğunkır özgürüş boldı. Partiye bilen ammının, kadırla bilen ammının münasuvetti körnerlik yakşılınıp, partiyenin yezladiki hakimiyet yürgüzüş asasin tekimi müstekemlendi. Her dercilik partiye teşkilatları ve ken kompartiye azaları partiye merkezi komitetinin çakırkı kati avaz koşup, otta kızgıllık bilen burcunu ada kılıp, emeli herkete arkalık vədisini emelde körüstüp, namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçtın ibaret bu stüteksiz can meydanı da yürek kininin serip kıldı. Tökp koşup netice arattı. Namratlani yöleş kadırları omum üçün ailesinden ayrılıp, namrat am bilen koşmaklaşıp, uruh tukkan bulup, yıl boyu ismini koşup işlep, capadın, tap tenledin korukmay, kıyınçılık aldıdı can dikip, halkılık peyitte oturgu çıkıp, yürekini ve ecir mehnetini mınlıgan, on mınlıgan tağ deryalağı septi. Mınlıgan, on mınlıgan öy ailegi serip kıldı. Ula en iyiz tağladın halkıp, en xeterlik yollarını besip, en yırak kenitlegi berip, en namrat ailegi konup, kayarda ihtiyaç bolsa şu yergi berip küreş kıldı. Bazı kenit kadırları işleyeli güdek madarımlı bolsa, mengü kentdeki puhralar üçün iş kılıp vermen. Kentimizdeki puhralarını tekimi yakış durmuşki eriştürmen. Men bir kompartiye azası, ammini yitekleb, puhralarının namratlık yıldızını çokum kumurup taşlışım kerek dedi. Asasi katlam partiye teşkilatları cengavar korgallık rolunu toluk çağrı kıldırıp, partiye kuruluşunu tutup, namratlıktın kutulduruşunu ilgiri sürüş dağımı da tavlandı. Uyuşkaklıkı ve cengavarlıkı üzlüksüz açtı. Asasi katlamının idari kılış iktidarı körnerlik östü. Namrat rayonlardaki amma partiyenin gipini anlap, partiyege minnettarlık bildirip, partiyege ergişip minip, partiye azaları başlamçı bolsa, biz ulağı ergişip işlisek, namratlıktın kutuluşumuzdan ümit bah. Biz devlet bayrağını ezişke amırak, çünkü devlet bayrağı en kutluk. Su işkende kuduk kazgucine, namratlıktın kutulganda kompartiyeni unutmayımız deyişti. Partiye bilen ammının, kadırla bilen ammının münasebeti zor dercide müstekemlendi ve ravajlandı. Namratlarını azaytış boyunca idari kılıçının cungu örnek yaratılıp, dünyavi namratlarını azaytış işlerine zor tökp koşuldu. Namratlıktın kutulduruş ızçıl türde, dünyavi terakiyat ve idari kılıç kaşılı buluvatkan gevdelik kıyım mesele bulup geldi. Slahat içi bitiştim buyan, hazırki namratlık ölçüm boyunca hesaplıganda, devletimizde 770 milyon yezi namrat ağlısı namratlıktan kutuldu. Dünya Bankası'nın halkıra namratlık ölçümüge asaslanganda, devletimizde azaygan namrat ağlı okşaş mezgildeki dünya boyunca azaygan namrat ağlının 71%'nin köpürekini ilgiledi. Bolup mu, bütün dünyada namratlık ekvali yenili eğir buluvatkan. Bazı devletlerde bay namratlıkı ayrılış eğirliş vatkan arı görünüşte, devletimiz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalmasıdaki namratlarını azaytış nişanını müddettin 10 yıl burun emelge aşırıp, halkıra cemiyetinin ken terpleşi gerişti. Biz namratlarını azaytış halkıra hemkarlıkını pahalı kanat eydirip, namratlarını azaytıştaki halkıralık mesuliyetimizini ada kılıp, terakki kılıvatkan devletlerge küçümüzün yetişici yardan berip, dünya namratlarını azaytış işlerinin küçlük türütküsü bulduk. Dünyayı nezer salsak, kadimdin hazırgıca dünyada hiçkandak bir devlet bunda kısa vakitte netçü 100 milyon ademinin namratlıktan kutulduralıgan emez. Bu netice Jongo'ya mensup. Şundakla dünyaya mensup. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluşka Jongo küçünü koştuk.
Hörmətli radio dinləyiciləri.

Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namaratlıktan kurtuluş ötkülüğü hücum kılış boyunca hulasılaş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunuzga yetib geldi. Programımızni avval qadaqli yaqtırıp anlaydığanlığınızga işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimlik məzmunlar orunlaşdırılgandı. Bulaq qızıqsanlar, diqqətinizlə davamlıq bizdə bolsun.

0: Radio anlıqçı dostlar, Cahan Aynigi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, bilikdə qulaq sepə qaylı. Toğlatqıdiki salamətliki ziyan yetkizdiğən bu amıllardan saxlanın. Kino xanıdiki qaysı orındı kino görsə görüş duyğusu ən yaxşı buludu? Paşa, qandaq kişilərini asan çaqıdı? Beyliqnin quluqı bamı? Bugün yeni qızıqarlıq paranladığımı sözləb verimin. Dünya yer şarını tazlaş gününü biləmsiz? Бүгін яна алам бошлығыдың тушылыдыған пакіз энергия тұғырыстымы аңлаймыз. Хош қадылік тосла, түвендәміз бірлікті бүгінгі жахан саяатымызды башлайдам доқ. Qadirlik dostlar, ətrafımızda sansanaqsız bakteriyalar var. Ularni köz bilan köglə bolmaydı. Hatta kiçiklikdən hoşyarlığımızı boşaştırıp qoydu. Əməliyyatda ularning bəziləri insanların salamatlığına ziyan yetkizdigan amillardır. Yəni kilib ular bizning ətrafımızdala, məsələn, toğlatqımızda. Nima üçün toğlatquda mikrojanlıqlar boludu? Toğlatqu əslidən mikrob sızlandırış iqtidarına ega emas. O tüən temperaturlıq mühit asılı qilish orqali köp sanlıq mikroorganizmlarning ösüp köpüyü sürətini hamda fermentining rolunu tizginlaydı. Şunun bilan yemeklilerinin çırıp, süptünün özgürüp geçişini keçiktirdi. Ama hem işler bizden oyluğunumuzdak bulayıp emeydi. Suğuku xumar bakteriya da batıldığın bir xil bakteriya türü bu daimi tertibini buzup taşlaydı. Ola 0-15 Celsius gradüstün, 0-20 Celsius gradüs kucu boğan muayitte tez sürat köpü yalaydı. Bu köp sandaki bakteriyaların muvapıq temperatursızın xilili tüven boğaşka suğuku xumar bakteriya da batalgan. Soğuku xumar bakteriyalardan Yersinia bakteriyası ve Lister bakteriyaları var. Bunun içi de Lister bakteriyası köp sandiki bakteriyalarga qarğanda tiximi asan salametlikke ziyan saludu. Bunun siliştirganda Yersinia bakteriyası püçe yalluğunu kaptırıp çıxırdı. Soğuku xumar bakteriya biz daim yaydıgan nurgun yemeklilerini bulğaydı. Məsələn, süt məhsulatları, meyve çiva, köktat, tuzlangan yemeklik, tuxum, su məhsulatları qatarlıqlar. Dövlətimizin yaxın illərdən bu yanqı yeməklik bexətəlikini təvşürüş nəticəsindən ayan buluşcə, yəki yadroluq Lester bakteriyasının xam göş və təyyar yeməkliklərini bulğaş nisbiti ən yoxur buldikən. Əgər bu bakteriyalar bilən bulğanğan yeməkliklərini xata yap qalğanda, yenik boğanda üçcə yolu kesəlikləri payda buludu. Eğir boğanda qançırış kesili mini pərdi yallığını kəltirib çıxırdı. Yəni, hamıldar ayalarının təbii boydun acıraş, baldır tuğuş, yeni tuğulgan boğaqlarının qeni yokumlunuş və yırınlıq meni pərdi yallığını kəltürüp çıxırdı. Ən acallik yeməklik mənbəli kesəlik qozqat uçlarının biri boğan, Lester bakteriyası bilən yokumlan uçlarının ölüş nisbiti 20%-dən 50% keytudu. Toğlatqunun bakteriya bilən bulğun iştin qındaq saxlanış kerek. Toğlatqunu daim tazlap duruş, hər ayda az digəndə bir qitim təl tökis tazlap duruş kerek. Faqat toğlatqunun içini tazlap toktun üzüb itib, üzül kesil sürtüb qurtqandan keyin yarım saat hava almashtirgandila, toğlatqudagi kesellik paydo qilguvchi bakteriyalarning asosiy jihatini yo'qotqil bo'ladi. Tazlash jarayonida paskini narsani saqlaydigan eg'ir apat rayoni, ya'ni yemlig'uvchi lenta qatorliqlarini tazlashni yergiz unutib qolmaslik kerak. Saqlash miqdori va vaqtni yaxshi egallash. Toğlatqudi besib qolgan yemaklarning turi qancha ko'p, vaqti qancha uzun bo'lsa, toğlatqudagi bakteriyalar shuncha ko'p bo'ladi. Soğuk havanın ötüşüge paydalıq buluşu üçün, toğlatqunun işçigi salgan yemeklik ən yaxsi 70%-dən işib ketmesi gerek. Sütni ən yaxsi bir qitimliq istimal qilish miqdari bo'yicha setib olish gerek. Apelsin şerbeti qatarlıq içimliklerin peçisini aşqandan keyin, ağzını yemetib, andın soğuk saqlash. Saqlash vaqti adatta 48 saatdan işib ketmesi gerek. Xam və pişiq yemekliklerini ayrım saqlash. Pişiq yemekliklerin üstüge, yeni xam yemekliklerini astığı qoyuş gerek. Tamaq, pişik yemeklik qatarlıqlarını toğlatqudan elib toluq qızdırğandan keyin andın istimal qilish kerek. İşib qalğan qorma yoki tamaqni toğlatquğa silishdən burun çuqum ağzını yemetish kerek.
1: Adash at bog'chiga berib 10 kilometr yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Voy, ilgiri tamaq yemizda biz ichatdik adash, hozir bili chiniqimizda biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qitim o'ynamdik.
4: Әскүші, пәйтоп ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чені қышты бәсішіміз. Әй, тақ жоқысы ені бір аз ғайрат қылсамды шықыды кен мән. Білгіре бекачылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақ чықымә. Саламәтліге ән баған сыр яқшы өп кетпарды.
5: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
6: مەن بىر چىراق. نور ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدە كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىققىنىڭىزدا مەن پەقەتلا يولىڭىزنى يورۇتۇشنى ئويلايمەن. ھەرگىزمۇ قۇپقۇرۇق ئۆينى يورۇتۇپ قىممەت ئېنېرگىيەنى بىكارلا ئىسراپ قىلغىنى يوق. مەن بىر چىراق. يوق چېغىڭىزدا مېنى ئۆچۈرۈڭ. قايتىشىڭىزنى ساقلايمەن. مېنى يورۇتىسىز، مەن سىزنى يورۇتىمەن.
0: Qadirlik dostlar, kinoxanığa berib kino görməkçi bolğanda kinodan başqa yana oxşumğan kino görüş zalları gözünü qamaşdırıdı. IMAX zali, Dolby bütün görünüşlük zali, Cinity zali, CGS, Jungo zor ekranlıq zali qatarlıqlar var. Bu atalğılar nəmiyə vəkillik qılıdı? Bularının ənənəvi kino zali bilan seçilişdirğanda qandaq fərqi var? Adatta kino bileti satıb alğanda görüş və anlaş ünümü ən yaxşı bolğan görüş orunun tanlaş üçün noqulla ən oturduq orunu tanlasaqmı bolmaydı? Bəlkə kino türü, kino zalının ölçümü, ekranın çox kiçikliyi, pələmpəy bulunğu, ekran bulunğu və kino görüş ehtiyacı qatarlıq köp tərəfik amillarını birləşdirib universal oyunluşqa toğru gəlirdi. 2D kinoga nisbatan aytganda eng yaxshi kino ko'rish o'rnini tanlashda oldi bilan ko'rinish imkon qadar tomoshabinlarning ko'rish doirasiga to'liq to'shish kerak. Tomoshabinlar bilan ekranning ichki tarafidagi ko'rish bo'lingi oz deganda 36 gradusdan cho'ng yoki tang bo'lishi kerak. Ikkinchidan bo'yin umurtqasini chartishdan saqlanish uchun tomoshabinlar bilan ekran gorizontal chiziq o'tirsidagi yuqoriga qarash bo'lingi 35 gradusdan ishib ketmasligi kerak. Bu ikki prinsip asosida ekranning bir tarafidagi gorizontal ara bo'lingi bak kichik bo'lgan ikki yon tarafdagi o'rin, yuqoriga qarash bo'lingi bak cho'ng bo'lgan eng oldingi tarafdagi o'rin, ekrandan bak shiroq ham orqadagi yangratqog'i bak yaqin bo'lgan eng oxirgi tarafdagi o'rinlarning hammasi bizning kino ko'rish, anglash unumini his qilishimizga ta'sir ko'rsatadi. Shunga bir qadar yaxshi bo'lgan kino ko'rish ta'siratiga erishish uchun bu bir necha xil o'rinni tanlashga bo'lmaydi. Kino ko'rishdagi universal unumni o'ylashganda, agar 8 dan 14 ratgacha o'rindiq bo'lgan kichik sal bo'lsa, eng yaxshisi 5-6 ratning oldi keyindagi o'tirib o'rinni tanlash. Agar 15 dan 20 ratgacha o'rindiq bo'lgan zal bo'lsa, eng yaxshisi 7-8 ratning oldi keyindagi o'tirib o'rinni tanlash. 21 dan 25 ratgacha bo'lgan cho'ng zal yoki IMAX zali bo'lsa, eng yaxshisi 9-10 ratning oldi keyindagi o'tirib o'rinni tanlash kerak. Agar 3 tiyliq kino bo'lsa, 3 tiy ko'zaynigi ekranning yorug'lik darajasini 40% atrofida ajizlashtirgan bo'lg'ashqa, shunga texim yaxshi ko'rish unumi uchun ekrandan kino qo'yish ko'zningigacha bo'lgan aralig'ning 2dan 1ga to'g'ri keladigan o'rinni tanlash kerak. Kinoxonalardagi o'xshash bir kino qo'yish zalining o'xshamagan o'rindiqlarining bilet bahosi o'xshamaydi. Kino ko'rish unumiga asosan baho bekitiladi. Biroq har bir odamning kino ko'rish ehtiyoji o'xshash bo'lmag'ashqa konkret qandoq tanlashni yana o'z ehtiyojiga birlashtirib bekitish kerak. O'xshamagan kino zalining qandoq farqi bo'ladi? Nurg'un do'stlar, kino bileti bahosining mu kino qo'yish zalining o'xshamasligiga asosan farqlanadigiga diqqat qildi. IMAX zali, Dolby butun ko'rinishlik zali, Cinity zali, CGS jungo zo'r ekranlik zali qatarliqlarning ananaviy kino zali bilan solishtirganda zali qandoq farqi bor? Kino ovoz bilan nur texnikasini birlashtirish orqali barliqqa kelgan unsin san'ati. Bir kinoning qo'yilish unumini kino zalining qo'yish tizimisi bilan ovoz qaytarish tizimisi birlikda belgilaydi. Kino qo'yish tizimining kino qo'yish sifati ekran va kino qo'yish apparati bilan zich munosabatli. Ananaviy raqamli kino qo'yishda ko'pincha odatdagi o'lchamdagi ekran ishlatiladi. Yorug'lik darajasi tuyan bo'lgan chaqmoq lampani yorug'lik manbasi qilib, farqlandirish nisbati 2 kiyga yetadi. Hozirgi yuqori o'lchamli kino qo'yish zalida, masalan, IMAX zali, CGS jungo zo'r ekranlik zali, StarMax qatorliklarda kengligi 21.3 metrdan cho'ng bo'lgan cho'ng ekran ishlatiladi. Ko'pincha yorug'lik darajasi yuqori bo'lgan lazer nuri yorug'lik manbasi qilindi. Farq etish nisbati 4 kiy. Ovoz qaytarish tizimisi kino ko'rish tuyg'usini belgilaydi. Ananaviy kino zaliga 2D aylanma ovoz texnikasi ishlatilgan. Yuqori o'lchamli kino zali, masalan, Dolby butun ko'rinishlik zalida 3D to'liq ko'rinishlik texnika texnik yaxshi bo'lgan kino ko'rish tuyg'usi olib keladi. Umumiy jihatdan aytganda, yuqori o'lchamli kino qo'yish zalida bir vaqtda ko'p xil yuqori o'lchamli kino qo'yish texnikasi hozirlandi. Kino zalini tanlaganda 3D kinoning ko'rinishi texnik g'uva bo'lib, lazer nuri kino zalini tanlash muvaffaq. Qorqunçlu filmlərə bütün görünüşlük avaz ünlü maslaşdırılğan bulub, kino görüş duyğusu texim yaxşı boludu. 400 zalıdakı hərəkətçan orunduqqa su tumanı qatarlıq muhit alaydı ünlü qoşulub, tamaşıbıllarğa texim mol təsiratlan elib gəlidu. Lekin bəzi kişilər bu xil ünlünü anç yaxdırıb kətməkdu. Şuna film türü bilən konkret ehtiyacını birləşdirib, oxşumağan film zalını tallaş gerek. Növətdə IMAX zali, Dolby bütün görünüşlük zali, Cinity zali, CGS Jungo zor ekranlıq zali qatarlıqlar var. IMAX-ın alaydılıqı dərəcədən taşqırı çoğun ekran və IMAX kamerası bulub, tamaşıbılağı adətki ekranlar qarğanda 26%-dən 40% kiçik köprək görünüşünü körüstələydi. Növətdə ən kən işlətilvatqını sifirlik IMAX, önümü ən yaxşı bulğını lazırlıq IMAX. Əgər siz tanlığan kino məxsus IMAX ekranlıq kino bolsa, IMAX film zalı görüş tavsiyə qılındı. Dolby zalı pəqət toluq görünüşlük avaz texnikisi qolunulğan kino qoyuş zalını görüstüdü. Çünki Dolby-nin bütün görünüşlük avazını yarqandıq ekranğa maslaşdırışqı boludu. Amma Dolby görüş sahəsi pəqət Dolby kino xanı sığıl işildilidu. Avaz ünümü sürət süpütünün yuqır dərəcədə isqilişini qoğuluşuduğun tamaşıbılar Dolby kino xanısını talısıl boludu. Cinity kino zali yuqur ölçəmdəki filmlərini görüşkü maskelgən bulub, görüş duyğusunu ən yaxşı dərəcəyə yetküzgülü boludu. CGS Jungo zor ekranı bolsa, dövdümüzü işləngən görüş duyğusu naidi yaxşı boğan zor ekran.
7: Ərqətdim koçlarda kişilərlə əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. Bu, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
8: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
9: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelənə.
10: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
7: Ana, cepa çektiniz.
0: Yaz günleri paşı çıkış kişini tuğulumu bizar kıldığan iş. Təxminən 20% adam paşığı nispetten etkanda naidi mezzelik tamamen saplındı. Bu, bir kısım kişilerinin terisi yumuran, qeyni tatlıq boğalıqıdır mu, ya ki paşa o tıplı qanını bək yaxşı görəmdi. Əməliyyətdə, paşının qan tipini pariqləndiriş ixtidarıqı iqi işgəlikini ispatlaydıqan heç qandaq ispat yox. Ondaqda paşa zadı qandaq kişilərini yaxşı gördü. Karbon 4 oksidini köpürək çıxırdıqan kişilər. Adam bədini çıxırıqan karbon 4 oksid paşığı nisbətdən etqanda küşlük cəlibkarlıqı iqə. Çünki paşa nişan izdəşdə asaslıqı puraq səzgü əzası, yəni bir cüb kiçik müngüzçisi arqılıq adam bədininin havağı tarqatqan uçurunu sezidu. Gərcə, paşının uzunluqı 1 cm-ğı yetmisimu, nişan izdəş arlıqı 60 km-ğı yitudu. Bu dairdə uçur qanç küçük boğancalıqlar təbii halda paşının nişanı qaylındu. Karbon 4 oksidini köp çıxırdıqan kişilərinin ətrapıdiki karbon 4 oksidinin qoyuqlıqı nisbətən yuqur boğaşqa, paşının ız qoğuluşuqa qolaylıq yaratıb berdi. Metabolizmi küçlük, asan tələydiqan kişilər. Adam bədindən çıxan tər havağı parınlıb getudu. Bu mu paşını cəlib qıldıqan bir çoğun uçuru hesablandı. Onundan başqa, köp tərləydiqan kişilərinin qinidiki süt kislatasının miqtari bir qədər yuqri. Çıxarğan tərinin kislatalıqımı küçlük boğaşqa, bu xil puraqma paşıqa nisbətən yuqri cəlibkarlıqı igi buludu. Yeni biri paşının səzgü müngüz çizdiki sıxlı qubul qılgıcı təncə temperatura özgürşüge nisbətən intan səzgür bulub, adam bədini tərləş yerini də özüksiz sıxlıq tarqıtıb durudu. Bu xil temperatura özgürşi paşıqa nisbətən yeni bir çoğun cəlib qılışı hesablandı. Paşa, metabolizmi küşlük işlən yaxşı kögeşkə kiçik ballanı köp çıxıb alıdı. Yaşanqallarını anç yaxşı köməkdi. Hamıldar ayarlarını nəs basıdı. Hamıldar ayarlarının nəpəs miqtari normal kişilərinkidən 21% köp bulub, Nəpəs arqılıq çıxarğan nəm hava bilən karbon 4 oksid paşını özgü cəlib qıldı. Onun üstə hamildar ayarlarının əsasi bədən temperaturusu mu normal adamlarınkidən yuqur bulub, paşığı nisbətən yeni bir çoğun cəlib qılışı hesablandı. Qırım qılışqa amraq kişilər. Tərkibidə stearat kislatası boğan nurğun ətirlər, xuşburaqlıq çaş ilimi, yüzmi qatarlıq qırım buyumlarının paşığı boğan cəlib qılış küçü alaydı bulub, bunların işlətkəndən kin paşı çıxıb iliş nisbəti zor dərəcədə aşıdı. Əlbəttə, paşa yenə darçın yopurmıqı, limon otu miyi və samsaq qatarlıqlarının puraqlarını ölç gördü. Qınıq rəngli kiyinişini yaxşı gördüğən kişilər. Paşa qaranğılıqını yaxşı gördü. Aciz yoruqluqda qan şorəşini texim yaxşı gördü. Şuna daim keçidə paşı çaxıdı. Күндізі кішілер қынық раңлы киімлеріні кейгенде қайтқан нор бір қадар тұтық болып, пашны жалып қылды. Оның үстіге қынық раңлы киімлерінің ысықтық сөмірі шықтыдары күшілік болғашқа, қары рәң пашының алдын қаталаш объекті болып қалыды. Оныңдан қалса көк, қызыл, ешіл раңлар болып, пашының әң яқтырмайдығыны ақ раң. Паша терісі қара, яке терісі қызыл адамларын яқшы көрді. Яз күлдері пашының мұнда қоғлашқа болуды. Біріншісі, әркет қып тәлігенден кен дәрхал юйнуш. Үшкіншісі, тәркебіде каротин болған көктатларын көп еш. Паша бұқыл пырақтың безар, яна самсақмо яқшы талаш болуды. Үшіншісі, сус граңлы киім кейсе ысықлық сөмірмейді, әм паш чақмайды. Төртіншісі, өйде есмен гүлі, ялпуз, үсті құдыс қатарлық гүлләні бақса, әм өйіні гүзелләштіргілі, әм паш қоғлығылы болуды.
10: Әмәт пішіқ, доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
11: Бұл операцияға жүзінәчі мұйен пұл кетуді қандақ қылсез?
4: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі, маңын жан лазым да.
10: Самет Жайыл доқтырының көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
0: Бұл қитымғы давалашқын басылашмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
12: Болуды, болуды, сіздің дегеніңіз де қылымен.
10: Доқтырғанды етішінің кейбі болып еді, алдырашына үйрідіған баш директор Мәметнің вақты шықты.
13: Дәрхал айырплан білті заказ қынан херидар мені сақлап атуды.
14: Алдыраш болсыңыз операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
13: Яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
10: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұнтыққанма.
0: Белікнің құлығы ба мұ? Белікнің мұ баш қайвалағы оқшаш құлығы болуды. Пәкатла бәзі кішілер бұны білмейді. Белікнің құлықы ішкі көзінің кейінедегі баш сөңкеді болып, пәкәт баш сөңкені ашқандыла андын көргілі болуды. Еніқра қылып етқанда белікнің ташқы құлықы вә ұттыр құлықы болмайды. Пәкәт ішкі құлықылы болуды. Ішкі құлықы баш қысмының ішкі тәрпедегі сөңәке өшірінған болуды. Белікнің құлықы пөәк білін тұтшып тұрды. Судегі ауаз пөәкіні тәуіретуді. Бұл құдды ауаз ауадын өтіп, нағыр пәрдіні тәуіреткенгі оқшаш болып, бұл құл тәуірініш адетті пөәк білін тұтшып кеткен бір қатар кичік сөңәкілерні бойлап құлақы етіп барды. Әмі бәз беліқлар кичік сөңәке тайынып тәуірінішіні ет көзмейді. Бәлкі пөәктің созылып шыққан нәйтісіман әзаларға тайынып ауазын аңлайды. Беліқы ниспеттен айтқанда оларының құлықы ауазын аңлай алайды. Шының білен бір вақыт еңі тампонлықыны сақлашқы мәсул болуды.

kuruluş kılıçta belge koymağalıqtın başkalarına ziyan yetkisi kim mesul buludu? Bir günü keşte Wang Shaojang toksiklet minip bir taş yolu kedi atkanda tuyuqsız bir tal tanı payda bulup, özünü kaçırışka ülgürelmey yıkılıp çüp eğir yarlandı. Bu zadı kandaq iş. Aslında Boğa şirketi aldı tarafta yer asti turbu yolunu yasav atkan bulup, yolucularını əskertiş üçün kuruluş kılıp atkan cayğa tahtay qadap koygan. Hem de 50 metr Irak cayğa tanı tartıp koygan idi. Lekin bu tanıga roşen belge koyulmagan. Wang Shaojang uni bek kichkip bayqıganlıqtın özünü kaçırışka ülgürelmedi. Ondaqta roşen kuruluş kılış belgesi koymağanlıqtın başkalarga ziyan yese kuruluş kılgıcı uğurun belgelik cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek mu? Turmuşta kuruluş kılvatkan nəh meydan ya ki yakın etrapta tesadibi zahımlandıgan bir xatırlık

Sugurta letişten burun kisellik alameti bar bulsa, sugurta şirketi tölen berişini red kılsı bulamdu. Yinfamillik Ürümçi şehirdeki məlum kuruluş şirketinin hizmetçisi idi. 2022 yılı bu şirket məlum sugurta şirketi de yinfamillikini öz içik algan 347 işçi hizmetçini kollektif kütülmegen zəxim sugurtasığa sugurtalatkan. İki taraf sugurta toxtamında bu sugurta somisi 200 min yuan boludu. Eğir kesellik kapalıtını öz işçiga aludu da pütüşken. Sugurta mezgilide yin familikke börki zayıflaşken dep diagnoz koyulup, hem o doktorhanada yetip davalanıp bu sugurta şirketinin tölen berişini iltimas kılgan. Bu sugurta şirketi yin familiknen 3 yıl ilgiri mingige kançüşü sebeplik doktorhanada yatkallıqı. Aynı vaqtda jigen örlep ketiştek alamet bayqılıp, bu körsetkişinin normalsızlıqı eğir sozulma xarakterlik börek zayıflişinin bişarti de bekitilgelikini ilgilep, yin familiyikte sugurta iletişinin ilgiri kesellik alameti barlıqını sebep kılıp tölen berişini rad kılgan. 2025 yılı yin familiyik bu sugurta şirketi üstüdün Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Mekkemesi'ye teva kılıp, bu şirketini 200 milyon sugurta pulu töleşki hüküm kılıp berişini talep kılgan. Sotta bu sugurta şirketi yin familiyikten sugurta lanğıçılık salaydı. Gırıptar bolgan kesilinin eğir keselge teva işgelikige karta başkaca pikirde bolmadı. Lekin yin familiyik sugurta maddesi da pütüşken eğir kesellik alamadı. Bir normal salametlik ehvalığa kırdu diyen karaşta çantırıp, tölem cevapkarlıkını keçirim kılışını teşebbüs kıldı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Ahtedep Kanun Desturu'nun 496. maddesi de mundaq belgelengen. Endizlik maddeler toxtamlaşıkçılar tekrar işiltiş üçün aldın bekitivalıdığan hem de toxtam tüzüşte karşı taraf ile məsletleşmeydiğen maddelerini körstüdü. Endizlik maddi boyunca toxtam tüzüşte, endizlik maddi bilen təminli gücü tərəb toxtamlaşıkçılarının hukuk ve mecburiyetlerini adil buluş prinsipiğa əməl kılış asası da bekitişi. Hem de özünün cevapkarlıqını keçirim kılış, ya ki yenikletiş qatarlıq karşı tərəb bilen zor paydı ziyan münasuetli bar maddalarga dikkat kılışını muvaffaq usul bilen karşı tərəbinin səmigi silişi. Karşı tərəbinin təlifi boyunca şu maddalarga izah berişi kerek. Endizlik maddi bilen təminli gücü tərəb, səmi siliş ya ki izah beriş məcburiyetini ada kılmay, karşı tərəbinin özünün zor paydı ziyan münasiyeti bolğan maddalarga dikkat kılmasını, ya ki onu düşünməsini keltürüp çıxargan bolsa, karşı tərəb şu maddini toxtam məzmunuğa kırgüzməsini təşəbbüs kılsı boludu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Suğurta Kanununun 30. maddesi da mundaq belgilengen. Sugurtçı təminligən əndizlik maddını qolunub, tüzülgən sugurtu toxtamıda sugurtçı bilən sugurtlatqıcı, sugurtlanğıcı ya ki mənpəyatlar otursuda sugurtu maddıları toğursuda talaş tartış

Qadirlik radio oqucular, proqramımız qayıtıp geldik. Mən muhabbet bilen səhərləni söydüm. Yepyeni bir günni muhabbet bilen başladım. Mən muhabbet bilen mən yaşavatqan şəhərini söydüm. Onun bilen qol tutuşup mangan koçularını, billa aylangan bağçılarını söydüm. O yaxşı köygen naqşılarını söydüm. Aşıqnın məşquğu atıgan naqşılarını, muhabbetlik yeslani jürkümü toşkızgan şu naqşılarını söydüm. Mən muhabbet bilen xiyallarımı söydüm. İşçide sembâ boğan şu güzel əslimilerimi söydüm. Mən şu muhabbet bilen hayatını söydüm. Gəmleri umtulgan, şatlıqı kalbimle avutgan bu güzel hayatını söydüm. Hayatının şeydası buldum.

yerden işip, hazırkı 90%'ten köprak yetken. 2 yılda su ornunun uda örleşi, vadedeki pesil kuşlarının kayıtıp kilişi götürütkü bulup, ekologiya özleksiz yakşılangan. Güzel cungu kuruş halıqının bəxtisi adetige, milletinin kelgüsüge münasibetlik. 18. Kurultaydan buyan, Başuji Xi Jinping, Junhua milletinin mängülük terakket yüksekliği de turup, Adem bilen tabiat inak billi ötüdüğen güzel cungu kuruşunu özü planlap, özü orullaştırıp, özü ilgirestürüp, bir katar yeni ideye, yeni strategiyalarını icadi otturgu koydu. Kurallarga ekologiyalik muhit süptinin yakşılanğalıqını hakiki iz kulduruş gerek dep körsetti. Terakket vazifesi kancı eğir bolsa, ekologiyalik muhitini qoğdaşqa şunçı ähmiyet berip, İktisadi, ictimai terakkiyatta umumiyüzlük yeşil tıpkı özgertişke türütkü buluşunu talep kıldı. Yeşil terakkiyat ideyasını ekologiyanı qoğdaş, muhit kuruluşu, işlep çıkırış, yasaş, şehir terakkiyatı, xalık turmuşu qatarlıq erkaşı taraflarge sındırıp, güzel cungu kuruşunu tızletiş gerek dep takitledi. 15. 5 yıllık yerik plan programması da, güzel cungu kuruluşu kolu keltürülgen yeni zor ilgirileşler, 15. 5 yıl mezgildeki iqtisadi, ictimai terakkiyatının asaslıq nişallarının biri kılındı, hem de məxsus baptesiz kılınıp, iqtisadi, ictimai terakkiyatını tizletiş, umumiyüzlük yeşil tıpkı özgertiş, güzel cungu kuruş doğrusu da muhim uğurlaştırış kılınıp, karbonlu çoku kımmetki yetküzüşünü paal puhta ilgiri sürüş, muhit süptini davamlıq yaxşılaş, ekologiya sistemisinin köp xıllıqı, muhumlıqı və sıcıllıqını aşırış, yeşil işləp çıxırış, turmuş usulunu tız şəkilləndiriş qatarlıq töt cəhətdiki zor tədbir otturğu qoyuldu. Plan tüzülüp boldu. Bu yıl kirgəndin bu yan, bir qatar əməli, küşlük tədbirlər tız əməliyləşdi. Qanunçılıq arqılıq qoğdaldı. Tüzüm sistemisi tiz mükemmelleştirildi. Junhua Xalq Cumhuriyeti'nin ekologiyalik muhit kanunu desturi avazga koyulup makullandı. Junhua Xalq Cumhuriyeti'nin devlet bağıtçısı kanunu ve tüzütüş kirgizilgenden keyin ki, Junhua Xalq Cumhuriyeti'nin tabiiliki qoğdulduğun rayon nizami ilgir keyin yolgu koyuldu. Ötkelgi del cahide hücum kılınıp, bulgunuştan aldığını iliş, tüzeş, çunkur algısıl citildi. Muhit, hava süpüte yeni ölçümü 3. aydan başlap yolu koyuldu. Yakşı hava rayığı koyuluduğun ölçem tekimi kattık boldu. Kuralardan şike aldıdaki küçük, mikro su, tarmak su, azgal, kölçeklerinin bulgun işi ve karı patkak, sesik su meselesi bu yıl noktalık tüzülüdü. Noktalık nayelerde, yezigilik yeri tuprakının eğir metaldın bulgun işini menbeden tekşürüş, ve tüzeş hizmeti kanat yayduruludu. Köpkıl tedbir ten kullanılıp, ekologiyanı tüzeş ve koğdaş, esligi keltürüşmü tertiplik kanat yayduruldu. Cansu'da memleket boyunca tuncu bulup kurulgan ölke, şehir, nahiye bir gövdeleşken, hakiki menzere 3 ölçemlik emeli mulazimet sistemisi, ekologiyanı tüzeş, inçikleştirip başkuruşunu küşlük rakam terikige ege kaldı. Cansi, Cejan Katarlıq caylarda tarihten kip kalgan bir türküm taşlandıq kanlar ve deniz okyan ekologiyasını qoğdaş, esligi keltürüş türleri tiz ilgire sürüldü. Yeşil energiya arqılıq kuvvet ata kılınıp, kesip tipini özgertiş sürete tizletilip, ünüm aşırıldı. Bu yıl ekologiyalik muhit ministerliği 100 milyon tonna semnot pişik materiali, 50 milyon tonna kokuslaştırıp işlep çıkırış iktidarını adetten taşkırı tüven bulgumu koyup biriş boyunca özgertişini ilgiri sürüp, bir türküm karbonsuz bağcı rayonu, karbonsuz zavut kurup, karbon koyup biriş hukuki soğudusunu başkuruş çaresi getiriz çıkır güzüp, memleket boyunca parnik gazı koyup birişini ihtiyari azaytış soğudu bazır teminatını devamlık zor aytıdı. Köngül koyup qoğdaş arqılıq canlıqlarının köp xıllıqını qoğdaş səviyyəsi muqum östü. Bu yıl Çanjan deryasıdaki oster beliqini dalıdı köpəytişdi bösüş asıl qılındı. Kökbaş çümgek ördək dünya boyunca tuncu qitim yavayılaşdırıp qoyup berildi. Müşk iyiq, qızıl ibis,
Хайна

En uzun bilek, ademsiman maymunu katarlık türlerinden tür topu devamlı köpeydi. Umumi halk ameliyatı körsetti. Yeşil turmuş yeni keyfiyatka yetekçilik kıldı. Bu yıl devlet ailelikler saymalarının konusunu yansıga almıştırış yardım toluklaması ölçümünü birinci derecelik energiya önümüge östürdü. Toklaş eslehalarını 3 yılda esilip aşırış hareketimi umumizlik kanat yaydırıldı. Kiler yılı memleket boyunca 28 milyon toklaş eslehası kurulup, 80 milyondan artık tokluk avtomobilinin ihtiyacı kandırıldı. İnsaniyet tabiatını naümit koymuşsa, tabiat mı insaniyetini herkes naümit koymaydı. Çoğun kadem bilen yeni musafiga atlangan bugünkü cungu, tekimi yukarı urun, tekimi ken nazar, tekimi zor salmak bilen ekologiyelik muhitini asıraş hizmetini planlap ve ilgere sürüp, yeşillikinin yukarı süpetlik terakiyatının roşen asasıga, yakşı ekologiyelik muhitini en umumizlik nep yetkizdiğen halk turmuşunun bəxt saadetine aylandırıp, adem bilen tabiat inak billi ötüdiğen zamanı velaştırış yolu da qat'i ilgerilemekte.

Yakında Şincan 19. Türküm'deki Pırjılıvaski Yava Etini Dalıgı Koyup Beriş Hizmetini Yolgu Koyup, 30 Pırjılıvaski Yava Etini Tabiyatki Koyup Verdi. Pırjılıvaski Yava Eti, Devletlik 1. Derecelik Noktalı Koğdalıdığan Yavayı Hayvan. 2025. yılının ahırgıça, Şincan'da dalıgı koyup berilgen Pırjılıvaski Yava Eti 392'ye yetti. Tür topi tekimi ünümlik esliki keltürüldü.

Şincan gezeti haberi. 2011 yılı 3. ayının 19. günü Alatov portida Tunji Jungu Avrupa nöbetçi poyezi bolgan Chongqing Şincan Avrupa namlıq poyez elektronluk mahsulatlarını lıq kaçılap çigiradan çıktı.

Tövende bu aktiki haberimiz de Xitanlarda buludu. Yakınki yıllardan bu yan 3D besiş tekniksi asla kesbi tecrübe xanlardan çıkıp, otları başlangıç mektep ders xanları ve adetteki ailelerge kirip, yaş ösmürler yaktırıdgan pemini umumlaştırış emeliyeti gaylandı. Ama şunun bilen bir vaxtta, 3D'lik besiş çıkarışının bir xatarlıkı mı kişilerin dikkatini kozgıdı. Korumu materyallar yenilini pekararlanğandıyken, bir xatar ziyallık maddisiz buluş ölçümü yeni yetkili bulamdı. Meşgulatı barğansır adilleşvatkan üskünlerini balılar düşündürüş kullanmasından ayrılıp kalan ahvalda özlükten işletelemdi. Yani biz bu ahvalar karapakaylı. Cansu Uşedgi bir pen umumlaştırış organı bıltırdan başlap, otturu başlangıç mektep okuşlarına 3D besip çıkırış tatkikat törünü kanat yedirgan. Aparat terbiyeleş, asıraş bölümünün başlığı Tongçan Tonuşuru bundak dedi. Ular işletken hormon materyallar PLA yani polisu kislatasız simidin bulup, Kömü kınak kirahmalı katarlık parçalanan biyologik materyallardan gelgen iken. Tongçan'ın yetişçe, PLA'nın furkuna ait sus bulup asan parçalanır iken. Onun suya eriş noktası bir kadar tövən iken. Onun su gene renkleri herkıl köpkül renkleri tanışkılı bulur iken. Ama onun hıracıda nespeten yukarı bulur iken. Elektronluk soda tor biketleri de okuçlarına yüzlengen, mağarıp penle umumlaştırış ışıltılgan 3D besiş mahsulatları asaslıqı PLA'nın horum materyallarını teşvik kılır iken. Erkıl video görünüş çıpıları da yana blog egeleri onun bir hatalıkını teşvik kılı atkan iken. Bırak Sıçan Daşöz Xuaşi Amavi Səyye Şöyanının kandidat tətqiqatçısı Doktor İtekçisi Huang Şomunlarına eskertti. Hazır bar bolgan 3D besiş korumu materialları, cümleden ABS koruluş solyoları, yorukluqı sezgür simola qatarlıqların işiltiş yarayanı da parçalanışan organik maddalar ve dançlarını payda kılı diken. Fakat onların payda buluş dərcisi, koyukluk dərcisi qatarlıqlara okşumaydı iken. Hangşu mundaq deydi. Emliyatı bunların hiç kaysına mutlak bir xatar digilip olmaydı. PLA başkaları siliştirganı bir xatar bir xatar buludu. Üçteylik besip çıkırışta asaslıqı iki xil bulğuma koyup berildi. Biri VOC, yani parılınışçan organik maddalar. Yani biri dançı maddalar. Bu iki xil noktadan karıganda PLA başkaları nispeten bir kadar az. Ama bu ergizmi bulğuma koyup vermeydi o diyelik emez. Hangşu tekli fikir berip mundaq dedi. Eğer aileler 3D printer setip alganda yatak uy, balalarının yatak uy qatarlıq jaylarda işiltişten saklanış kerek. Meşgulat kılganda en yaxşısı hem itilgen hava boşluğu koymaslıq. Amalba sırtqa hava yaxşı almışdıgan, hava almıştırış üskünler toluq bolgan ahvalda işletiş. Meşgulat kılgıcı imkan kadar üskünlerden yıraq duruş, hem de müdafiye tedbirlerini toluq kullanış kerek. 3D besip çıkarganda pəlay, maske küzeyni qatarlıq qodaş tedbirlerini taqaş kerek. Onun başka ne düşündürüştü ki eskertişki asasen koruma materyalları

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynigi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, bilikdə qulaq sepə qaylı. Toğlatqıdiki salamətliki ziyan yetkizdiğən bu amıllardın saxlanın. Kino xanıdiki qaysı orındı kino görsə görüş duyğusu ən yaxşı buludu? Paşa, qandaq kişilərin asan çakıdı? Beyliqnin kuluqı bağmı? Bugün yeni qızıqarlıq paranladığımı sözləb verimin. Dünya yer şarını tazlaş gününü biləmsiz? Bugün yine alem boşluğudun tuşuludugan pakız energiye doğrustumu anlayınız. Hoş kadirlik dostlar, tüvendemiz birlikte bugünkü cihan sayatımızda başlayalım.
1: Cihan sayatı başlandı.
2: Kadirlik dostlar, etrafımızda sansanaksız bakteriyalar var. Ulanı köz bilen köyüle bulmaydı. Hatta kişilikten hoşçarlıkımızı boşlaştırıp koydu. Ameliyette ulanan bazıları insanların salametliğe ziyan yetküzdüğün amıllardır. Yani gelip ula bizden etrafımızda, mesela tonlatkımızda. Yemiş için tonlatkıda mikrocalıklar buludu. Tonlatko asıldığında mikrop sızlandırış iktidarı egemez. O tüen temperaturluk, muhit asılı kılışarkılık, köpsendeki mikroorganizmlarının üst köpüğü süretini hem de fermentinin rolunu tizgilleydi. Şunu bilen yemeklilerinin çırıp, süptünün özgürüp geçişini keçik durdu. Ama hem işler bizden oyluğunumuzdak bulayıp emeydi. Suğuku humar bakteriye de patıldığın bir kıl bakteriye türü bu daimi tertibini bozup taşlaydı. Ula 0-15 Celsius gradüstün, 0-20 Celsius gradüs kuşbuğun muhitte tez süret köpüğü alaydı. Bu köp sandiki bakteriyalarının muvaffaq temperatursizdin xeylili tüven boğaşqa soğuku xumar bakteriya dəp atalgan. Soğuku xumar bakteriyalardın yersiniya bakteriyası və lester bakteriyaları bar. Bunun içi de lester bakteriyası köp sandiki bakteriyalarga qarğanda tiximi asan salametlikke ziyan saludu. Bunun siliştirganda yersiniya bakteriyası püçe yalluğunu kaltırıp çıxırdı. Soğuku xumar bakteriya biz daim yaydıgan nurgun yemeklilerini bulgaydı. Məsələn, süt məhsulatları, meyve çivə, köktat, tuzlangan yemeklik, tuxum, su məhsulatları qatarlıqlar. Dövlətimizin yığın yıllardan bu yankı yemeklik bexatəlikini təvşürüş nəticisindən ayan buluşca, yakı yadroluq lester bakteriyasının ham göş və təyyar yemeklilerini bulgaş nisbiti ən yoxur buldikən. Əgər bu bakteriyala bilən bulganğan yemeklilerini xata yap qalğanda, yenik boğanda üçcə yolu kesəlikleri payda buludu. Eğir boğanda kançırış kesili meni perde yallığını keltirip çıkırdı. Yine hamildar ayalarının tabii boyduğunu acıraş, baldır tuğuş, yeni tuğulgan boğaklarının kini yokumlunuş ve yırınlık meni perde yallığını keltirip çıkırdı. En acellik yemeklik mənbəli keselik kuzgatıkçılarının biri boğan, lester bakteriyası bilen yokumlanıkçılarının ölüş nisbiti 20%-50% keytudu. Tonlatkunun bakteriya bilen bulğun iştin kandaq saklanış gerek. Tonlatkunu daim tazlap duruş, her ayda az digende bir qetim tel tökes tazlap duruş gerek. Fakat tonlatkunun içini tazlap toktun üzü itip, üzül kesil sürtüp kurtkan dinkin, yarım saat hava almıştırgandıla, tonlatkudaki keselik payda kılgıcı bakteriyalarını asasi cihetini yok katkılı buludu. Tazlaş yeryanı da paskını nersanı saklaydıgan eğir apet rayonu, yani hemluğucu lente katarlıklarını tazlaşını yergiz unutup kalmaslıq gerek. Saklaş mıhtari ve vaqtini yaxşı ilgileş. Tonlatkudu besip qalgan yemeklilerin türü kançı köp, vaqtı kançı uzun bolsa tonlatkudaki bakteriyalar şunçı köp oludu. Soğuk havanın ötüşüge paydalıq buluşu üçün tonlatkunun içige salgan yemeklik en yaxsi 70%-dan işip ketmeski gerek. Sütni en yaxsi bir qetimliq istimal qilish miqdari bo'yicha setib olish gerek. Apelsin şerbeti qatarlıq içimliklerin peçisini aşqandan keyin ağzını yemetip andın soğuk saqlaş. Saqlaş vaqti adatta 48 saatdan işip ketmeski gerek. Xam ve pişiq yemeklilerini ayrım saqlaş. Pişiq yemeklilerin üstüge yeni xam yemeklilerini astığı koyuş gerek. Tamak, pişik yemeklik katarlıklarını tonlatkudan elip toluk kızdırgandan kin, andın istimal kılış gerek. İşip kalan koruma ya ki tamakını tonlatkuğu siliştin burun çokum ağzını yem etiş gerek.
3: Adaş, et bağcığı bir 10 kilometre şükürüp gelemduk.
4: Oy, buludu, acem yakşı.
3: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık, adaş hazır, böyle çinikimizde biz dışarıdan bulduk bana.
5: Ha, yeni bir kitim oynamduk. Pes küçüğe.

0: hesablanıdı. Qırım qılışqa amıraq kişiler. Tərkibide stiarat kislatası boğan nurgun ətirlər, xuşbıraqlıq çaş ilimi, yüzmeyi qatarlıq qırım buyumlarının paşığı boğan cəlib qılış küçü alaydı bulup, bunların işlətkendinkin paşı çıqıveliş nisbiti zor derece daşıdı. Elbette paşa yine darcın yopırmıqı, limon otimiyi ve samsa qatarlıqlarının puraqlarını ölç gördü. Qınıq rəngli kiyinişini yaxış gördüğün kişiler. Paşa karanğılıqını yaxış gördü. Aciz yoruqluqda qanşoraşını teximi yaxış gördü. Şuna daim keçide paşı çakıdı. Kündüzü kişiler kınık ranlı kiyimlerini kiygende kaytkan nur bir kadar tutuk bulup paşını jalıp kıldı. Onun üstüge kınık ranlı kiyimlerinin ısıklık sömürü çıktıdarı küşlük boğaşka, karı ran paşının aldın katarlaş obyekti bulup kalıdı. Onundan kalsa kök, kızıl, yeşil ranlar bulup paşının en yaktırmaydığını ahran. Paşa terisi kara ya ki terisi kızıl ademlerini yakış gördü. Yaz günleri paşını munda koğlaşka buludu. Birincisi, herket kıp terligendinkin derhal yuyunuş. İkincisi, tərkibide karotin boğan köktatlarını köp yiyiş. Paşa bu xıl pıraqdın bezar, yana samsaqmo yaxşıdallaş buludu. Üçüncisi, sus granlı kiyim kiysə ısıqlıq sömürməydu, həm paş çaxmaydu. Tördüncisi, öydə yəsmən gülü, yalpuz, üst quduz qatarlıq güllərini baxsa, həm öyünü güzəlləşdür gülü, həm paş qoğluqlı buludu.
1: Əhməd Pişiq, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaya yüzünə çimun yiyen pul kitidu, qandaq kılsız?
3: Davaltay, davaltay, kaç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
1: Samet Cahil, doktorunu körüple kolkı yumuşak bulup gitti.
4: Bu kıytımda davalaşkın basılaşmışsınız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: He, buludu, buludu. Sizden diginiz de kılım ben.
1: Doktorhanda yetiştiğin gibi buluydu. Aldıraşına yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
6: He, derhal ayırıplan bilti zakas kılın. Xeridar meni saklava tutu.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
6: He, yak yak yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçiliği tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutup kanma.
0: Biliknin kuluqı var mı? Biliknin mi başka hayvallarla okşaş kuluqı buludu? Pekatla bazı kişiler bunu bilmeydi. Biliknin kuluqı içki gözünün kendindeki baş sünkede bulup, fakat baş sünkini aşkandıla andın körgülü buludu. Enikra kılıp etkanda biliknin taşkı kuluqı ve otur kuluqı bulmaydı. Fakat içki kuluqlı buludu. İçki kuluqı baş kısmının içki terpideki sünaki yoşurungan buludu. Biliknin kuluqı püvek bilen tutuşup durdu. Sudiki avaz püvekini tevretudu. Bu huddi avaz avadın ütüp nağır perdini tevretkengi okşaş bulup, bu hıl tevriniş adette püvek bilen tutuşup getken bir qatar kiçik sünaklarını boylap kulaqı yetip bardı. Ama bazı biliklar kiçik sünaki taynıp tevrinişini yet gözmeydi. Belki püvektin sozulup çıkan neytisman azalarga taynıp avazını anlaydı. Biliki nispeten etkanda onlarının kuluqı avazını anlayalaydı. Şunun bilen bir vaqt diyene tamponluğunu saklaşkın mesul buludu.

kuruluş kılışta belge koymağalıqtın başkalarına ziyan yetkisi kim mesul buludu? Bir günü keşte Wang Shaojang toksiklet minip bir taş yolda ketuatkanda tuyuqsız bir tal tanı payda bulup, özünü kaçırışka ülgerelmeyi yıkılıp çüp eğir yarlandı. Bu zadı kandaq iş. Aslında Boğa şirketi aldı tarafta yer asti turbu yolunu yasavatkan bulup, yolucularını əskertiş üçün kuruluş kılvatkan cayğa tahtay qadap koygan. Hem de 50 metr Irak cayğa tanı tartıp koyganı dey. Lekin bu tanıga roşen belge koyulmagan. Wang Shaojang, uni bek kichkip bayqıganlıqtın

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca kulasılaş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Yoldaşla, dostla. Bugün biz dağdoğuluk yığını içip şunu tentenlik cakarlayımız ki bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının ortak tirişi arkası da Jongo Komünistik Partiyesi kurulgallıkının 100 yıllıkını kütübüliş aldıdaki moyun peyitte döltümüz namaratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış cengide omumüzlük galbini kolgu keltirdi. Hazırkı ölçem boyunca Yezladiki 98 milyon 990 min namrat ağalının hemisi

Sen namıratlıktan kutuldu. 832 namırat nayiyenin hemisi namıratlık kalpkını çörüp taşıldı. 128 bin namırat kenitinin hemisi namıratlık tizimlikinin öçürüldü. Rayon boyca umumüzlük namırat buluş meselesi halkılınıp, mutlak namıratlıkını tügütüş vazifesi tamamlanıp, Tarık Seyipsi de çaknap durduğun yeni bir cahan möcüsü yaratıldı. Bu, Jongo halkının uluğ şan şerifi. Jongo Komünistik Partiyası'nın uluğ şan şerifi. Jonghua milletinin uluğ şan şerifi. Bu yerde ben partiye merkezi komiteti vakaleten takdirlengen ilgar şahsla ve ilgar kolektiplarını kızgın tebrikleyme. Namıratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılıçta tökp görsetken her dercilik partiye, hükümet, armiye organları ve karhana kesbi orullağı. Yezladaki ken asasi katlam teşkilatları ve partiye azaları kadırla ammığa. Kendi tutturuşluk birinci şucuyla ve hizmet etirtinin azaları. Pidaylağı. Her kaysi demokratik partiye guruhla. Soda sanayiçile birleşmesi ve partiyesiz, guruhsız zatlağı. Halk teşkilatları, şunun dek cemiyetki her sadikilege âli ihtiram büldürümen. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçkı pahal katnaşkan ve medet bergen Şangang alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Aumun alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Tayvelli kerindaşla, şunun dek Çetellerdeki çavmin kerindaşlığa. Jongo'nun namıratlarını azaytış işleri köngül bölgen ve yardım bergen her kaysi devlet hükümetleri, halkara teşkilatla, çetellik dostlığa Çin kalbimden rahmet eytimen. Yoldaşla, dostla. Namıratlık, insaniyet cemiyetindeki cahil kesellik. Namıratlık karıştırış kadimden hazırgıça. Jongo ve çetellerde baştın ahır devletini idare kılıp, halkını emin taptırıştı ki bir çoğun iş bop geldi. Jongo'nun tarihi del Jonghua milletinin namıratlık karşı küreş kılıç tarihidir. Çüyüvenin ah vurup, peryat çekip, yaşla töküp, zar yığılıdım. Ezdi bağrımını halkının eğir külpet gemi diyen hesirtidin. Dufu'nun Mınlap Ali kasırla selinarkin kaçan mı? Tongan miskin çırayla içilarkin kaçan mı? Degen armını gece. Andın yine Sünjong Şen'nin emmi ailenin tokızı tel bolsun. Dövlette bir mi adam öy makansız kalmasın? Degen stiki gece. Hemisi de Jonghua milletinin namıratlıktan kutuluş, kiyim bütün, korsak tok buluşku bolgan küçük arzusu eks etküzülgen. Yakınkı zamandın kiyin, feodal hükümranlıkının çirikliki ve garipteki küçlük cahangır devletlerinin tacavuzçılık tüpeylidin. Jongo'nun siyasi vaziyeti davalgop, uruş malımançılıkı üzülmey, halık eğir künge kilip, namıratlıktın ibaret kabahatlik çüş, Jongo halkını tekimi eğir iskenciki ilu algan idi. Namıratlıktın kutuluş, Jongo halkının armay talmay intilip kelgen arzosi. Şundakla, Jonghua milletinin uluğ gülünüşüden ibaret Jongo arzusunu emelge aşuruşunun muyum mezmonu bup kaldı. Jongo Komünistik Partiyası kurulgan kündün başlapla, Jongo halkını baktki eriştürüş, Jonghua milletini güllendirişini əsli məqsidi ve burç kılıçtı çıntırıp, Jongo halkını iştipaklaştırıp, yitekləp, halkını güzel turmuşki eriştürüş için uzak müddet cepalıq küreş kıldı. Yeni demokratik inkılap mezgili de partiye kendi dikkallarını iştipaklaştırıp, yitekləp, muştum zorlağa zərbi berip, yerlerini taksim kılıp, yer terik uçunun yer buluşunu yolu koyup, yoksullarının kaddini ruslap, azatlıkı erişik yardan berip, en kent halıqının kent dairdin kollişi ve imayisigi erişip, Jongo inkılabının qalbisini kolu keltürüp, yeni Jongo'nu

Dünya Bankası'nın halkara namratlık ölçümüge asaslanganda, dövültümüzde azaygan namrat aile okşaş mezgildeki dünya boyca azaygan namrat aile'nin 70%'nin köpürekini ilgiledi. Bolup mu, bütün dünyada namratlık ekvali yenili iğir bulu atkan. Bazı devletlerde bay namratlıkı ayrılış iğirliş atkan arka görünüşte, dövültümüz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalmasıdaki namratlarını azaytış nişanını müddetin 10 yıl burun emelge aşırıp, halkıra cemiyetinin ken terpleşi gerişti. Biz namratlarını azaytış halkıra hemkarlıkını pahalı kanat eydirip, namratlarını azaytıştaki halkıralık mesuliyetimizini ada kılıp, terakki kılvatkan devletlerge küçümüzün yetişçi yardan berip, dünya namratlarını azaytış işlerinin küçlük türütküsü bolduk. Dünyaya nezer salsak, kadimdin hazırgıca dünyada hiçkandak bir devlet bunda kısa vakitte netçü 100 milyon adamın namratlıktan kurtulduralığan emez. Bu netice Jongo'ya mensup. Şundakla dünyaya mensup. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluşka Jongo küçünü koştuk. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namaratlıktan kurtulduruş ötkülüge hücum kılış boyunca hulasılaş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlattık.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhaba.

Sevgili dostlar, muhabbetini düşüngen adam için onun bir kışımı kıymetlik soğa. Muhabbetini düşüngen adam için onun bir tebessümü mü seti bağlı bulmaydıgan baylık. Muhabbetini izgılalıgan adam için onun her bir tınıkı mı ıllık ararat. Muhabbetini kadirligen adam için onun münasibetlik her bir dakika, her bir dem mengülük güzellik. Muhabbetini hemimiz sevgimiz elbette, hemimiz izdeyimiz. Onu aşıkların muhabbetlik gep sözlerden izdeyimiz. Aşıkların mesuliyetçen közlerden izdeyimiz. Aşıkların vapadarlık köyümüden izdeyimiz. Kısıkse biz o muhabbetini Çin hakiki boğan samimi kalipten izdeyimiz. Muhabbetlik durmuş, hemimizge yar bolsun. Muhabbetlik köylerimiz, muhabbet.

0: üzülmez melodiye. Radyo okullardaki talihçimiz.
1: Kadrimiz ya yetmezdin hiçbir.

bilen başkalan eğiz açırmaydıgan adeti yok idi. Biz ahir si şehir gitip geldik. O yolda kelgüce menin Parijdin ketip kilişim bilen münasetlik geplerden bir nimi kılmay başka geplerini sözlep geldi. Mən sığınlım bilen körüşüp, onu süyüp kuyvatkan vaxtımda Margaret'nin xeytede sığınlım doğruluk kılgan gepini isimge aldım. Ve der ola, sığınlım her kanç yakşı bosumu, mağa Margaret'ni unduldur almaydıqalıqını oyludum. O pesli yetip gelgen idi. Dadam bunu, menin iş püşkümünü çıkırdıgan yakşı pürsat dap oylap, hoşınla ve dostla bilen bir kanç ketim o uyuşturdi. Mən karşımı durmay, hoşalma bulup getmey, hoşakmağandak berip katnaştım. Parijdan qaytıp kelgendim beri, hämmil işki muşundaq sus muamil kılıp kelip atattım. Ula yavay ayvallanı olurdun çıkırıp, korşmakçı bulup, meni turvatkan jayimni mähkem saklaşkı turguzup koydi. Mən miltiqtın oqını çıkırıp etip, kolumda oku yok miltiq, hiyal gikettim. Mən asmanda özüp jürgen bulutlağı qırap olturup, hiyal kaptırımını zerikişli kenri dalağı koyup ettim. O jılanın aldımdaki on çamdamçı yerde mağa qarap yugürüp kelip atkan bir yavu toşkanlı kollar bilen körüstüp barqırışıp ketip atkanlıqını anlap durdum. Menin arkanda kışım dadamnın közlerden keçip kutul almayı atattı. Sırtkı körünüşümdeki temkirlikimge aldınıp mı kalmaydı. Meyli men kançılık küşlük zərbige uçurgan bolay, ahir bir günü bu zərbiden kançılık korkunuşlukışla yüz bergen bolsun, özünü bilmegenge, körümgenge selip jüreleydi. Ama astırtın, meni o gamlarımdın kutuluşunun yolları üstüde izin içine toxtutup koymaydı. Sanlım elbette bu işlerinin sırrını bilmeydi. Adeta hoşal, oçuk yoruk şurduğan aksının, nemişçün tuyuksuz bundaq kemsöz, hiyalcan, gamkin yurduğan bulup kalğalıqının tegige teximi yetelmeydi.

0: Radio anlıqıcılar, anlavatqanınla Mərkəzi Xalq Radio İstansının radio kütübxanısı proqramımızı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda
1: Şincan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan,
0: Fransiya yazğıçısı Kiçik Diyoma'nın Çoğluq Qız namlıq romanını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.
1: Bir ay vaqt mənim uşandaq ötüb kətdi. Bundaq ötüp keti verişki taqtım kalmadı. Margaret'nin siması kallamdan bir minut mu neri bolmay vatattı. Çünkü mən onu burun mu, hazır mı oxşaslı yaxşı görüp keli vatattım. Kallamdan çıkırıp etişim mümkün emas idi. Bir bolsa onu muşundaq yaxşı görüp keti verişim, bir bolsa onun da nəprətlenişim kerek edi. Nəprətlensem mu onu bir körü verişim, pat ardı körü verişim kerek edi. Bu oy kallamga kelibla mehkem orulüşüp ketti. Onun bilen çokum körüşmen deydiğen irademi boşup getivatkan bedenimde kayıt payda boldi. Bu hiyal kallamga Margaret bilen bir aydın kiyin, ya ki bir hepteden kiyin körüşmen deyip emez, ertesli körüşmen deyip kirgen bolğaşka, dadamgı Parijde kıldığan başkışlarım bar idi, berip gelay tezli kaytıp kelimen dedim. Dadam minin Parijde nemi üçün baymakçı bulup kağınımını bildi boğay, barmasıqımda çın turdi. Kiyin minin gazepten titrep ketip atkınımni, bu maksim gitelmesen paciyalik akvat kilip çıkıdıqalıqını peres kılgan bolsa gerek, pişanemge birini suyup koyup, közlerde lığırlap durgan yaş, tez berip, tez kaytıp kilişimni sordi. Parjığı kilişten ilgiri bir ketim bolsumu tüzükerek uxlap bakmıgan edim. Parjığımı keldim, emde nemi kılımen, bilmeydim. Elbette, aldı bilen berip, Margaret'nin ehvalını bilişim gerek. Mən üyümge berip, kiyimlerimi almaştırıp aldım. Bugün hava nayit yaxşıken. Aldırmasam o vaqt yetetdi. Axırı Champs Elsiz kutsığı yetip geldim. Yarım saatten keyin Margaret'nin paytonunun Round Point meydanı tarafından Concord meydanına qarab kelip atqanlığını yiraqtan körüp qaldım. O atlarını görödün qaytırıp alğan oxşaydı paytonumu özünü. Amma içinde Margaret yok. Margaret'nin paytonda emasligini bilgenden keyin etrafqa köz yugurtup çıkıp onun men faqatlı körüp baxmagan bir ayol bilen birle piyada kelip atqanlığını gördüm. Yeniden ötüp ketip atkanda çıray bir dılı akırıp, levleri tartışkandek bulup, bilinər bilinmez külgende kıldı. Onu körüp, yürüküm katlıq selip, kökrek kapsimgi küş bilen tepip ketip atattı. Şundaktımı özümünü tutuvilip, salkın kan turu atattım. Aldımdın ötüp ketip atkan aşnamgı qarap, nait suzlu egilip koydum. O, kadimini iştihildip, yenideki ayal bilen billi paytongu çıkıp ketti. Mən Margaret'ni düşünettim. Poketimki əməsli bir çağda uçuruşup geliş onu qat qoduqturup qoygan idi. Meni Parijden kətti edip bilgeşke, münasetimiz üzülgenden kiyin kelip çıkıdgan aqibatın xatırcam yürü atkan dekmi qaladdi. Amma o menin yana qaytip kelip bu yerde uçuruşup qalgınımız ne? Çırayımnın tatırıp getkelikini körüp, qaytip kelişi de çokun bir məqsəd bu adep oylap, bunu denkin qandaq işlanın 105 mümkelikini pəras qılıp boldi. Eğer mən Margaret'nin küllerinin anca yaxşı əməsikini bilgen, onunla yardım veriş yolu bilen onundan ötüleş məxsidimge yetken bolsam, onu belkim keçirip etişim. Onun artıqca avarçılıqlarını ilip kelmesliğe mümkün idi. Lekin, mən onu bugün naidi bəxtlik ötü vatqanda körgen idim. Çıraydın şundaqlıqı çıxıp duraddi. Mən təminləb tur vatqan kentaşa turmuşini başqıla davamlaştırıp keti vatqanda ekmi qıladdi. Şikimizin bir obdan keti vatqan turmuşini aşı bir nime bir qolluq bozdi. Bu numusuzluğu yatıdığan buzgunçuluk. Menin gururumga, muhabbetimge kılınga naqaret. Şundakken o çokun bunun cazasını tartışı kerek. Men bu ayalının mağın kılgallarığı boldı kısam bolmaydı. Onun berdiğen cazayım, eşkandak iş yüz bermegende görüş. Onun aldıdılamaz, başkalarının aldıdımı, eşlimi körmegen, eşlimi bilmegen adamda görüşüm kerek. Men sınap bekiş üçün birdem çırayımgı külgü berip bekip, andın prodinesin uyge kırap mağdım. Şihni onun hizmetkarı içip, menin kelgenimini onunla xabar kılgılı kırıp kettim. Mən mekmanxanı öyde saxlap oturdum. Prodeniz xanım ahir payda bulup, meni özünün xas küçüşxanı sığılı başlap kırdı. Mən kırıp oturup oğan denken, mekmanxanı da işkinin içilgan, tahtayını ğırıslı tıpmağın avaz, andın balkon işkinin qatlıq yapılgan avaz anlandı. Sizgi malallıq yetküzüp koyuvatı mən o kandaq, dəp sordum mən onundan. Ondaq kep yok, Margaret deyi bayılı menin yenim deydi. Sizden kelginizde anlap, alman talman çıkıp ketti. Bayam çıkıp ketkeni şu. Bu gepçe, o menden korkuduğun bop kaptı da. Onda qemez, sizden özünü körüp teyhimi öş bop ketişinizden ansır gengep. Bu yanını müşçün. Mən ciddilişip nəpəs alalmayı kete vatattım. Şundaktım o erkin nəpəs ilişki tırışıp, deşkandak iş bulmağanda gepemine davamlaştırdım. Bu biçar kız özünün paytonuğa, öy saymallarga, Берлиат көздік үзік алқыларғы қай

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
4: Junhuanın qat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatir meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
4: Topni 4-3 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açtı.
0: Vurmamıqtın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıcı hemisi kalbimdeki sene buyumları.
2: Devletnin muhim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir Jungo'luğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Мен бір тамчы су.
7: Мен мо бір тамчы су.
6: Мен сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
7: Мен пакы су амбырдың кәлдім.
6: Гүлікті гүлләні соғырымен.
7: Жүмәкні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы еқіп кәттім.
6: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
7: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
8: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadırlaydıqan pəzilət Ali Canaplıq.
2: Ali Canaplıq turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
0: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə Ali Canapladır.
2: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamələ qıldığanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqalla Ali Canapladır.
2: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydıqalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canapla Katar'da turuş, Ali Canapla'a doğrulunuş, kemter Ali Canapla'dan buluş, Jungoluklarının ruhi intilişidir.
6: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістеріне барлық келтірді. Менің сайдек әгішшім білен, о башқылар білен ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінемайдыған боп қалды. Бір күні о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.

0: 3-чинчи номерлик бемар.
1: Доктор, мен хамыштык кесилик гриптар бого окшойман. Кандай дааваалансам бола?
2: Жидилашман. Азыр доору менен дааваалаш хейлили бехатар. Өнүмү ишенчилик. Унунун башка психикалык дааваласакмы?
1: Актып жүздүн мен. Өзүмдү өзгөрттүм мен. Азыракты өзгөрүшмө мени үмүткө техими кылдаштырды.
3: Психика сагламлыгына көңүл бөлөйлү.
4: Sağlamlık dastığınımızda.
5: Talondaki içkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situ alalayimiz.
6: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuğun alayimiz.
4: Sağlamlık ayıqımızda.
7: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
5: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayimiz.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
6: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
4: Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atırışımızgı muhtaj.
8: Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtirdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.